0: örnek teşkil eder. Yaşadığımız hayatta doğruluğu ortaya çıkaran rüyalara kıyas ederek şöyle bir fikir yürütmek mümkündür. Bazı insanların gördüğü rüyaların realite aleminde doğru çıkması, başka bilgi ve iletişim yollarının bulunduğunu ve rüya yoluyla elde edilen bilginin daha mükemmel bir şeklinin uykudayken veya uyanıkken peygamberlerde gerçekleşmesinin de mümkün olduğunu gösterir. Öte yandan vahiy bizzat peygamberin kendisi tarafından defalarca tecrübe edilmiş, yaşanıp gerçekliği anlaşılmıştır. Peygamberler olağanüstü bir şekilde kendilerinde hasıl olan bilgilerin Allah tarafından gönderildiğini kesin olarak bilir ve kabul ederler. Başka bir deyişle kendilerinde bu hususta içsel ve kesin bir ilim meydana gelir. Ayrıca Allah elçisi vahiy esnasında meleği görmekte, meleğin görünmediği durumlarda da kendisine beliren alametlerden vahyin geleceğini hissetmekte, geldiğinde de onu anlamakta, bazen de çok istediği halde vahyin gelmemesi, onun kendi dışındaki yüce bir kudretten geldiğini akli vicdani melekeleriyle anlamasını sağlamaktadır. Bu itibarla peygamberler kendilerine gelen bilginin Allah tarafından gönderildiğinden asla kuşku duymazlar. Bu bağlamda vahiy, Allah Teala, melek ve peygamber arasında gerçekleşmesi ve içeriği açısından dini, sadece peygamberce yaşanılan bir olay olması açısından ferdi, peygamberler tarafından defalarca yaşanması açısından tecrübi, geçmişte bütün peygamberler tarafından yaşanmış olması açısından da sosyal ve tarihi bir gerçektir. Peygamber seçip göndermek Allah'a ait bir husus olduğu gibi, seçtiği peygambere dilediği zaman ve mekanda dilediği kadar vahiy göndermek de onun iradesine bağlıdır. Bu noktada peygamber alıcı, Allah Teala ise bildiren konumundadır. Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Musa'ya, "Ben seni seçtim, şimdi sana vahyedileni dinle." Ve Resul-i Ekrem'e, "Rabbinden sana vahyedilene uy, o vahyi çabucak almak için dilini kımıldatma. Onu toplamak ve okumak elbette bize aittir." şeklindeki beyanları bu gerçeği ifade etmektedir. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, peygamberlikle ilişkili olan kavramlardan sonuncusu da mucizedir. Mucize, peygamberin Allah tarafından gönderildiğini kanıtlamak amacıyla ilahi kudretle gerçekleşen olağanüstü bir fiildir. Biz mucize ve onun peygamberlikle ilişkisini ileride müstakil bir şekilde ele alacağımızdan burada bu kadarını söylemekle yetiniyoruz. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, bugün yepyeni bir eserle, Peygamberlere İman adlı eserimizle sizlerle birlikte olmaya başladık. Ve konuya başlangıç diyebileceğimiz kavramlarla kulaklarınıza ulaştık. Nebi'den, Resul'den, peygamber kelimesinden bahsettik. Bir sonraki programımızda iman esası olarak peygamberlikten bahsedeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Gaflet hastalığı insanı hak ve hakikatin düşmanı yapar. Sana hayat olan, dost olan kişi gözüne hor, hakir görünür. Sana yabancı olan kişi de senin nazarında pek büyük, pek muhterem sayılır. Tüm bunlar gönlündeki gaflet hastalığının belirtileridir. İnsanda bu hastalık bulundukça şeker bile ona zehir gelir. Ey gönül! Sen sendeki hastalığı gidermeye bak. Gaflet hastalığını bir kenara bırak ve kendi özünü tanımanın yoluna düş. Zira gaflet kalbini karartır ve en tatlı şeyleri bile acılaştırır. Hak ve hakikatin ışığını görmek için gözlerini aç. Çünkü ancak gerçek sevgi ve dostluk bu ışığın altında parlar. Bir akıllı kişiyle bir akılla dost ol. Gafletin kör edici etkisinden kurtulmak için kalbini temizle. Her şeyin özünün bir ve aynı olduğunu bil. Zira hakikatin özünü anlayan bir kalp her şeyi yerli yerince görür ve her şeyde hakkı bulur.

ber, ya ber. Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler, sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim, sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi.

zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf, yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. Cemalinle iltifat et bana, refetinle muamele et bana. Ya Malikul Mülk, ya Malikul Mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk. Dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, ya Zülcelali vel İkram, keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya Gani, ya Gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime

kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nestaîn. İyyâke nestaîn. Ya Muni, Ya Muni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar. Zarar da, fayda da senin izninledir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya nur, ya nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurun yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi,
Hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin, beka bahşet imanıma. Ya variz, ya variz, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab. Sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle.

Ya Rab, ne olur derdi dili yâre ulaştır. Bu bülbülü nalanı o gül zara ulaştır. Hasreti anın açtı nice yâre bu dilde. Bimare dili sen ana timara ulaştır. Bu aşıkı biçareye kılsın medet artık. Guş ettir ana nalemi bu zara ulaştır. Gurbete düşüp oldum esiri gamı hicran. Bu gamlıyı lütf ile o gam hara ulaştır. Firkat oduna yakma bu canımı efendim. Ol valisi yekta Ahmet-i Muhtar'a ulaştır. Ben deliye şayeste kıl anın kapısına. Rahmeyli yüben ol deri dildara ulaştır. Matlubunu ver hürmetine İmamul Haremi'nin. Hulusi ol yâri ve

kalpten başka bir sevda çıkarsa, mekana masadı aksa gönüldür. Anı bir kimse taş vurup yıkarsa, denir yık Kâbe'yi, yıkmak gönüldür. Rızayı Hakk'a ey can say edersen, tut anın damenin ki ta gönüldür. O bir sır küntü kenzin mahzenidir. O bir dür sureti mana gönüldür. Gönülde bir mekan tut la mekan ol. Mekansız la mekan illa gönüldür. Bu ay gün dahi encüm ne varsa, olara matlayı mecra gönüldür. Harim-i Kâbe kavseyn-ü ev etna, ne kim varsa hulusiyya gönüldür.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Sözü bilenden dinlemeli, bilmeyene söylemeli. Büyüklerden dinlemeli, uygulamaları için de küçüklere aktarmalı. Çok ve iyi dinlemeli, fakat birer birer, azar azar konuşmalı. Çok konuşmakla bilgin olunmaz, ancak çok dinlemekle bilgin baş köşeye geçebilir, sözü dinlenen birisi olabilir. İnsan dilsiz olursa öğrenebilir, fakat sağır olursa konuşulanlardan bir bilgi edinemez.

0: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kana hadzal Kur'an en yuftara min dunillah. Velakin tasdiqallazi beyne yedeyhi ve tafsilal kitab la raybe fihi min rabbil alamin.
0: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huve lillezine amenu hüden ve şifa.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.
3: Bağımlılıktan özgürlüğe az sonra.

Biarritz Radio, Biarritz Radio. Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Merhaba sevgili dinleyenlerim. Madde kullanım bozukluğu ile ilgili hususları konuşmaya devam ediyoruz. Bugün bu bozukluklardan iyileşmek mümkün mü sorusunu soracağız ve cevabını birlikte bulmaya çalışacağız. Çünkü madde kullanım bozukluğu bireyin sadece bedensel anlamda zarar gördüğü, hasar gördüğü bir süreç değil. Bu süreçte sosyal ilişkileri de bozuluyor, ruhsal, zihinsel sağlığı da bozuluyor ve bir taraftan topyekun bir iyileşme, kişilik dengesine yeniden kavuşma hedefi koyma süreci işletilmesi gerekiyor. Tabii bağımlılık doğru tedavi ve müdahale ile iyileşebilen bir hastalıktır. Ancak iyileşmenin gerçekleşmesi için çaba ve zaman gerekmektedir. Yani siz gayret ederseniz ve bu süreci belli bir zamana yayarak yönetmeye çalışırsanız, iradenizi bu süreçte yeniden elinize alıp bağımlılıktan bağlılığa dönüştürebilirseniz, gerçek ilişkilerinizi yeniden inşa edebilirseniz, annenizle, babanızla, işinizle, meslektaşlarınızla, arkadaşlarınızla, konu komşu, eş dost akrabalarınızla yeniden normal yaşama dönmeyi başarabilirseniz ne mutlu size. İşte bu madde kullanım bozukluğundaki iyileşmenin süreçlerini ifade eder. Aziz dinleyenlerim, tabii bireyin tedavi olmayı istemesi ve kendini tedaviye hazır hissetmesi buradaki en önemli aşama. Bu süreçte yakınlarının bağımlılık öyküsü olan kişiyle sağlıklı iletişim içerisinde olması gerekiyor. Bağımlı kişinin de yaşadıklarını yakınlarıyla paylaşması son derece önemli. Burada bir takım gizli kapaklı yürüyen işler, yakınlara, anne babaya, arkadaşlara, akranlara, meslektaşlara ben bunu artık bıraktım dediği halde gizli gizli kullanmaya devam ediyorsa bağımlı kişi, işte burada sorun başka bir aşamaya evriliyor. Bilinçli bir karar verme sürecini başlatmak gerekiyor. Tabii bağımlılık kişinin özellikle bağımlılık tedavi sürecindeki müdahalelere de açık olması önemli. Kullanılan maddenin cinsine, kullanım sıklığına, kullanım tekrarlayan, yinelenen sürecine göre değişkenlik gösteriyor. Madde kullanım sürecinin tersine çevrilmesi. Madde kullanım bozukluğu olan kişinin madde kullanımını bırakması tek başına son derece zor. Yani ben bundan vazgeçtim, artık kullanmayacağım diyebilir. Burası önemli. Ancak işte tam bu aşamada ailenin, arkadaşların, akran, uzman kim varsa ona destek olacak devreye girmesi gerekiyor. Bu tür durumlarda muhakkak bir uzman yardımına ihtiyaç var. Anne baba, arkadaş, akran, meslektaş ne kadar ilgili, istekli, ne kadar yoğun destek içerisinde olursa olsun, uzman desteği olmadan bu sürecin neticelenmesi, tekrar normalleşmeye dönülmesi mümkün görünmüyor. Tabii madde kullanımına zemin oluşturan ya da zemin hazırlayan bir takım faktörler var. Biz bunlara risk faktörleri adını veriyoruz. Madde kullanım bozukluğu konusunda birçok farklı risk faktöründen söz edebiliriz. Bunlar arasında en öne çıkanları nelerdir derseniz, kısaca bahsetmek isterim. Öncelikle psikolojik sorunları olan ya da herhangi bir madde bağımlılığı bulunan anne babalara sahip çocukların daha fazla risk altında olduğunu söyleyebiliriz. Anne babada bir öykü varsa, bir madde kullanım öyküsü varsa,

varsa bunun çocuklara transferi maalesef daha kolay oluyor. Hatırlarsınız birkaç program önce özellikle yeni doğan bağımlılığının anneden aktarıldığını, annenin bunu nasıl yatkınlaştırdığını konuşmuştuk. Evet, ebeveyn çocuk bağlılığının güvensiz olması. Burada yine bir risk faktörü. Çünkü ilgi eksikliği özellikle ebeveynlerin çocuğun gelişim sürecinde ihmal davranışında bulunmaları bağımlılık öyküsünü geliştirmeye bireyde bir yatkınlık oluşturuyor. Tabii kişi ne kadar çok güvensiz bağlanırsa, ne kadar anne baba ilgisinden yoksun kalırsa bu açığı telafi etmek için bağımlılıkla ilgili öykülere o kadar çok yöneliyor. Yine eğer öğrenci ise sınıfında aşırı utangaçlık ya da şiddet içeren bir takım davranışlara maruz kalması, yani çocuğun utandırılması akranları tarafından ya da akran zorbalığına maruz kalması da aynı şekilde bağımlılık potansiyelini artırıyor. Aile içi kuralların açık olmaması, yine belirlenmiş kurallara aile üyelerinin uymaması da burada bir büyük risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Kurallar yoksa ya da var ama aile üyeleri bunu uygulamıyorsa benzer bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Önce okul başarısında düşüş ya da gerileme yaşanıyor. Daha sonra biyolojik ve çevresel bir takım çıktıları oluyor bunun. İşte bedensel sorunlar, semptomlar, ateş, terleme, gerginlik gibi. Yine çevresel ilişkiler, yakın ve uzak çevredeki insanlarla, akranlarla, aileyle, okulla, iş yeriyle eğer çalışıyorsa ilişkilerde bozulma. Tabii her tür madde bağımlılığının önlenmesi son derece önemli. Toplumsal bağımlılık yapıcı maddelerin kullanılmasını ve yayılmasını önleme çalışmalarına bu yüzden hepimizin gönüllü destek olması gerekiyor. Bir takım maddelerin yarattığı bireysel ve sosyal sorunları en aza indirmek ve sağlıklı bir toplum psikolojisi ortaya çıkarmak, toplum ruh sağlığını sağlıklı davranışlar üzerine inşa etmek son derece önemli. Bağımlılık bir anda gelişmiyor aziz dinleyenlerim. O bir süreç. Bağımlılık geliştiğinde de tedavi zorlayıcı olabiliyor çünkü. Biz ne kadar erken tedbir alır, ne kadar önleyici tedbirleri yoğun bir şekilde toplumsal bir bilinçlenmeyle aktarabilirsek çocuklarımıza, gençlerimize o kadar başarılı oluruz. Evet, bağımlılık bir anda gelişmediği gibi iyileşme de bir anda gerçekleşmiyor. Zaman alıyor. Gayret ve çaba dedim başta, aynı zamanda zaman. Tabii iyileşmeyi tamamlayan etkenlerden biri de tıbbi destek ile birlikte psikososyal destek. Aziz dinleyenlerim, psikososyal destek ile bağımlılık hakkında bilgi sahibi olma ve tekrar kullanıma gitmemek için koruyucu faktörlerin birlikte devreye koşulması gerekiyor. Yani tıbbi destek iyileşme sürecinde tek başına yeterli değil. Biz burada psikososyal desteği de önemsiyoruz. Yani çevre desteği, özellikle yakın çevre desteği burada son derece önemli. Tıbbi olarak bağımlılık öyküsünü tersine çevirecek bir takım tedavi süreçleri tamamlandıktan sonra asıl çevre desteği devreye giriyor. Ve burada bağımlılık ortamına bireyi tekrar efendim bırakmamak için ailenin, çevrenin organize bir şekilde hareket etmesi ve çocukları, gençleri desteklemesi gerekiyor. Evet, madde kullanımının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle özellikle ülkemizin sağlık harcamaları her geçen gün maalesef artıyor. Her türlü önleme programı yüksek maliyetlere sahip ve bu maliyetin tedavi maliyetinden daha düşük olduğunu söylemek mümkün. Yani önleyici tedbirler tedavi maliyetinden daha önemli ve daha öncelikli, maliyet açısından da daha düşük. Bu şu anlama geliyor aziz dinleyenlerim. Bizlerin hepimizin, bu programı dinleyen siz sevgili aziz dinleyenlerim, hepimizin madde kullanımı konusunda bilinçlenmesi gerekiyor. Madde kullanımının ortaya çıkardığı sorunları, sonuçları çok iyi bilmesi ve önleyici tedbirlere çevremizde ve bir bilinçlenme kültürü içerisinde hareket ederek
etrafımızda çok insan olmasa da bu konuda ya da bir şekilde benim ailemde ya da benim yakın çevremde olmasa da toplumsal olarak bir gün mutlaka bize de bu sorunun bulaşabileceğini, ulaşabileceğini düşünerek hareket etmek durumundayız. Bu bilinçlenmeyi lütfen ailemizde, iş yerimizde, okulumuzda, kamuoyunda daha çok ses getirecek şekilde duyuralım. Bakın bugün hepimizin sosyal medya hesapları var. Lütfen buralarda sorunun ne kadar büyük olduğunu birbirimize fark ettirelim. Ve önleyici tedbirler konusunda da birlikte organize hareket edelim. Kamusal tedbirlerin destekçisi olalım. Onlara, o mekanizmaya bir şekilde elimizden gelen katkıyı verelim. Biz de hepimiz bağımlılıkla mücadele gönüllüsü olalım ve çevremizdeki bu tür sorunları daha dikkatle takip edelim ve onları önlemeye dönük adımlara katkıda bulunalım. Evet, hepinize sağlıklı, esenlikli, bağımlılıktan uzak ancak birbirimize bağlı günler ve hayırlı, huzurlu bir gelecek diliyorum. Hepinizi yüce yaratıcımıza emanet ediyorum. Sağlıkla kalın aziz dinleyenlerim.

Bazı rivayetlere göre Hudeybiye, bazılarına göre ise Hayber seferinden dönüldüğü gece Allah Resulü ile ashabı bir yerde konaklarlar. Resulullah bizi kim bekleyecek diye sorunca Bilal-i Habeşi radıyallahu anh kendisi de yorgun olmasına rağmen ben ey Allah'ın Resulü diyerek gönüllü oldu. Efendimiz uyursan deyince de hayır uyumam dedi. Bunun üzerine kafile istirahate çekilip gönül rahatlığıyla uyudu. Ancak son derece yoğun geçen günler ve uzun bir yolculuk sonrası herkes gibi Bilal de yorgunluğa yenik düştü ve uyuyakaldı. Kafile uyurken sabah namazının vakti geçti. Derken güneş doğdu ve teker teker uyandılar. Hazreti Ömer de uyandı ve konuşun ki Resulullah da uyansın dedi. Gelen sesler üzerine Efendimiz uyandı ve namazın vaktini geçirdiklerini görünce belki de Bilal'in mahcup olmasını istemediği için şüphesiz Allah istediği zamanda ruhlarımızı aldı ve yine istediği zamanda onları size geri verdi dedi. Güneş ağarınca da Bilal'den ezan okumasını istedi. Sonrasında abdestini aldı, ashabıyla birlikte sabah namazını kaza ettiler. Namazdan sonra Efendimiz, sizden uyuyan ya da unutan, bu sebeple namazını geçiren işte böyle yapsın buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

İnsan konuşurken çok dikkatli ve ihtiyatlı hareket etmelidir. Çünkü söz vardır, keskin kılıç gibidir. Dostluğu keser, öldürür. Kalpte tedavisi imkansız yaralar açar. Kalp bahçesindeki yeşillikleri, sevgi çiçeklerini kış mevsimi gibi öldürür. Bir söz de vardır ki ilkbahar mevsimi gibidir. Her tarafı süsler, güzelleştirir, sayısız yarar sağlar.

Bezil kıl malını muhtaçlara, nimeti hakkı yedir açlara. Babını maksadı dervişan et, mümkün olduğu kadar ihsan et. Malını muhtaçlardan esirgeme, Allah'ın sana verdiği nimetten açlara ve yoksullara yedir. Kapını fakirlerin boş dönmeyecekleri bir hale getir. Mümkün olduğu kadar ihsanda bulun.

0: Hüsnü Hal.
1: Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen

tutuyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken, sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici! Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp, milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi insanı tazeliyor, yeniliyor, yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edici bir sonsuzluğa erişecek.

Anın temel konuları. Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 3. cüzdeyiz. 3. cüzden 3 konuyu sizlere aktaracağız. 3. cüzde Bakara suresinin son tarafı ve Ali İmran suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 konunun yani 3 mesajın ilki tevhid inancı ve dua bilinci. Vahyin rehberliğindeki muvahhid bir insan olmak ve her zaman Allah'a dua etmek gerekir. Bakara suresinin son kısmında inançla ilgili 2 bölüm bulunmaktadır. Birisi ayetül kürsidir ki bu ayette tevhid inancı bağlamında Allah'ın gücü ve otoritesi tanıtılır. Diğeri de Bakara suresinin Amener Rasul olarak bilinen son 2 ayetidir. Burada da iman yenileme ve söz verme, ayrıca hayati bir dua bulunmaktadır. İkinci mesajsa ahiret bilinci ve diriliş örnekleridir. Vahyin rehberliğinde ahiret inancı güçlenmeli ve hesap günü unutulmamalıdır. Bakara suresinin sonundaki bir diğer önemli konuysa diriliş örnekleridir. Allah Teala insanların ahiret inancını güçlendirmek için dünyada bazı diriliş örnekleri göstermiştir. Bunlar Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam ve Hazreti Üzeyir aleyhissalatü vesselam döneminde yaşanmış örneklerdir. Bu örneklerden bir başkası ileride rastlayacağımız Ashab-ı Kehf'tir. Ve üçüncü konuya baktığımızda Allah'a teslimiyet bilinci başlığıyla karşılaşıyoruz. Hayatın her alanında Müslümanca yaşamak. Ali İmran suresi Bakara suresinin devamı niteliğindedir. Bakara suresinde Yahudilerin hataları anlatılırken bu surede de Hristiyanların hataları anlatılır. Daha surenin başında Kur'an ayetlerinin muhkem yani açık ve müteşabih yani kapalı olarak iki kısım olduğu açıklanır. İnanç, ibadet, ticaret, evlilik ve ahlak gibi konularla ilgili ayetler muhkem kapsamındadır. Muhkem ayetlere hem iman edilir hem de onlarla amel edilir. Müteşabih ayetlere yani kapalı ayetlere gelince onlara sadece iman edilir, yorum, tefsir ve tevil edilmez. Hazreti İsa'nın babasız doğuşu da bu müteşabih, kapalı konulardandır ve Allah'ın bir mucizesidir. Önceki ehli kitaptan Yahudiler muhkem ayetlerde yani ahkamda hata ettiler. Hristiyanlar da müteşabih yani kapalı, mucizevi konularda hata ettiler. Bu cüzde Meryem validemiz ve Hazreti İsa'nın doğuşu ve gençliği anlatılır. Sonra da konu şu ayetle tamamlanır. İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Allah Adem'i topraktan yarattı. Burada Hristiyanlara bir mesaj verilir. Siz Hazreti İsa'nın babasız doğmasını yanlış yorumladınız ve hemen Tanrı'nın oğlu dediniz. Haşa! Halbuki onun durumu Hazreti Adem'in durumu gibidir. Mucizedir. Ayrıca Hazreti Adem hem annesiz hem de babasız yaratılmıştır. Bunlara rağmen o insandır ve insan peygamberdir. Dolayısıyla Hazreti İsa da bir insandır ve insan peygamberdir. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Üçüncü cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilke

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Allah içlerinden bir kısmıyla konuşmuş, bir kısmını da derecelerle yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Allah dileseydi elçilerin ardından gelen insanlar kendilerine bunca açık delil geldikten sonra birbirine düşüp savaşmazlardı. Lakin farklı yollara yöneldiler. Bu sebeple kimileri iman etmiş, kimileri de inkar etmişlerdir. Allah dileseydi aralarında savaşmazlardı. Fakat Allah dilediğini yapar. Ey iman edenler! Alım-satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan, Allah'ın size verdiklerinden onun için harcama yapın. Kâfirler, zalimlerin ta kendileridir. Allah, ondan başka ilah yoktur, diridir, her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir, ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Doğru, eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte ilahları reddeder de Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin velileri ise sahte ilahlardır. Onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. İşte bunlar ateşliklerdir. Bunlar orada devamlı kalıcıdırlar. Allah'ın kendisine verdiği iktidara dayanarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışmaya giren kimseyi görmedin mi?

Allah onu 100 yıl ölü olarak tuttu, sonra diriltti. Ne kadar kaldın diye sordu. Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldım dedi. Allah, hayır, 100 yıl kaldın. Anlamak için yiyeceğine içeceğine bak. Henüz değişmemiş. Eşeğine bak. Seni insanlara bir işaret kılmamız için ve kemiklere bak. Onları nasıl düzeltiyor ve üzerine etle kaplıyoruz buyurdu. Artık o adam için durum açıkça ortaya çıkınca, biliyorum ki Allah kesinlikle her şeye kadirdir dedi. İbrahim, Rabbim, ölüleri nasıl diriltiyorsun bana göster deyince Rabbi, yoksa inanmıyor musun demişti. O, hayır inanıyorum fakat kalbim tam kanaat getirsin diye cevabını verdi. Rabbi, kuşlardan 4 tane al, onları kendine alıştır. Sonra parçalayıp her bir tepeye onlardan bir parça bırak. Sonra onları çağır, koşarak sana gelecekler. Ve şunu bil ki Allah hep galiptir ve hikmet sahibidir buyurdu. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının arkasından başa kakıp incitmeyenler için Rablerinin katında özel karşılık vardır. Artık onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. İyi sayılan bir söz ve bir bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halimdir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. O kimsenin misali, üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır. Kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz ve Allah inkârcı topluluğa hidayet vermez. Mallarını Allah rızasını dileyerek ve içlerinden gelerek harcayanların misali ise, tatlı bir yamaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürününü 2 misli veren bir bahçedir. Şayet sağanak yağmazsa incecik yağar. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Sizden biri arzu eder mi ki, hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, içinde ırmaklar akan ve kendisi için orada her çeşit meyvenin bulunduğu bir bahçesi olsun da, bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendine ihtiyarlık gelip çatsın. Bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. Düşünesiniz diye Allah önünüze açık işaretler koyuyor. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyilerinden verin. Kendinizin ancak içiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz adi şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. Bilin ki Allah zengindir. Bütün iyilik ve güzellikler O'na mahsustur. Şeytan içinize yoksulluk korkusu düşürür ve çirkin şeyler yapmanızı emreder. Allah ise kendinden bir bağışlama ve lütuf sözü vermektedir. Allah her şeyi kuşatmakta ve her şeyi bilmektedir. O dilediğine hikmeti verir ve kime hikmet verilirse o kimse birçok hayra nail olmuş demektir. Bunuysa ancak derin kavrayış sahibi olanlar düşünüp anlarlar. Siz hangi hayrı yapsanız ve hangi adakta bulunsanız şüphesiz onu Allah bilir. Zalimlerin ise gerçek ve samimi yardımcıları yoktur. Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel. Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha da hayırlıdır. Ve sizin bir kısım günahlarınıza kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Onları doğru yola iletmek senin üzerine borç değildir. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır için yaptığınız her harcama kendiniz içindir. Verdiklerinizi

Ancak Allah rızası için verirsiniz. Hayır için yaptığınız her harcamanın karşılığını da hiçbir haksızlığa uğramaksızın tam olarak alacaksınız. Kendilerini Allah yoluna adadıklarından seyahat ve ticarete imkan bulamayan yoksullara verin. Yoksulluklarını gizli tuttukları için bilmeyen onları zengin sanır. Kendilerini simalarından tanırsın. Onlar insanlara asla el açmazlar. Hayır için yaptığınız her harcamayı Allah hakkıyla bilmektedir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık olarak hayra sarf edenler için Rableri nezdinde ecirleri vardır. Onlar için ne korku olacak ne de üzüleceklerdir. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların alım-satım da ancak faiz gibidir demeleridir. Halbuki Allah alım-satımı helal, faizi ise haram kılmıştır. Artık kime Allah'tan bir öğüt erişir de faizciliği bırakırsa geçmişteki kendisinindir. Durumunun takdiri Allah'a aittir. Kim de yine faizciliğe dönerse, işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir. Allah faizi tüketir, sadakaları ise artırır ve Allah hiçbir inkârcı günahkârı sevmez. Şüphe yok ki iman edip dünya ve ahiret için yararlı şeyler yapanlar, namaz kılanlar ve zekat verenlerin Rableri katında ecirleri vardır. Onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmişseniz faizden kalanı bırakın. Bunu yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin. Eğer tevbe ederseniz haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere ana paranız sizindir. Eğer eli darda olan birisi borçluysa eli genişleyene kadar beklemek gerekir. Şu da var ki bağışlamanız eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Bir günden sakının ki onda Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese hak ettiği tam olarak verilecek ve onlara haksızlık edilmeyecektir. Ey iman edenler! Belirlenmiş bir zamana kadar bir borç ilişkisi kurduğunuzda bunu yazın. Aranızdan bir katip bunu adaletle yazsın. Katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın. Artık o yazsın, borçlu da yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun ve borçtan hiçbir şeyi eksik bırakmasın. Eğer borçlu akılca zayıf veya eksik yahut kendisi yazdıramaz durumda olursa velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki şahidi de tanık tutun. Şahitler iki erkek olmazlarsa rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkekle biri yanılırsa diğerinin onu hatırlatması için iki de kadın olsunlar. Çağrıldıklarında şahitler gelmezlik etmesinler. Borç küçük olsun büyük olsun vadesini belirterek onu yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah katında daha adaletli, şahitlik için daha destekleyici ve şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. Borç ilişkisinin aranızda alıp vererek bitirdiğiniz peşin ticaret olması müstesnadır. Onu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Alışveriş yaptığınızda şahit tutun. Katip de şahit de zarar görmesin. Eğer bunu yaparsanız şüphesiz bu sizin yoldan çıkmanız demektir. Allah'tan korkun. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Şayet yolculuk halinde olur ve yazacak birini bulamazsanız, teslim alınmış rehinler yeterlidir. Birbirinize güveniyorsanız, kendisine güvenilen borçlu emaneti yerine getirsin ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Tanıklığı gizlemeyin. Kim onu gizlerse, şüphesiz onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı eksiksiz bilmektedir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. İçinizdekini açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi ondan hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder.''

her şeye kadirdir. Allah'ın elçisi ve müminler, Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Onun elçileri arasında ayrım yapmayız ve işittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, gidiş sanadır dediler. Allah hiçbir kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz. Lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma. Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur. Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın. Artık inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun, Kur'an'ın bir kısım ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler derler ki ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. İnkar edenlerin malları da evlatları da Allah'ın azabına karşı onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemin yakıtıdır. Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin durumu gibi onlar bizim ayetlerimizi yalanladılar. Allah da günahları yüzünden onları yakalayıverdi. Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Resulüm, inkar edenlere de ki, yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürükleneceksiniz. Orası ne kötü bir kalma yeri. Bedir'de karşı karşıya gelen şu iki grupta sizin için büyük bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışan mümin grup, diğeri ise gözleriyle bunları kendilerinin iki misliymiş gibi gören kafir grup. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır. Nefsani arzulara, özellikle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, soylu atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere düşkünlük insanlara çekici kılınmıştır. İşte bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. De ki, size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takva sahipleri için Rableri katında altlarından ırmaklar akan,
ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını eksiksiz görmektedir. Bu nimetler, ey Rabbimiz, biz gerçekten iman ettik, günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğruluktan şaşmayanlar, huzurda boyun bükenler, hayır yolunda harcama yapanlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenler içindir. Allah hak ve adaleti ayakta tutarak kendinden başka ilah olmadığını bildirdi. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. Evet, ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonradır ki, aralarındaki hak tanımazlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki, Allah'ın hesabı çok çabuktur. Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Ehli kitaba ve ümmilere, siz de Allah'a teslim oldunuz mu de. Eğer teslim oldularsa doğru yolu buldular demektir. Yok eğer yüz çevirdilerse sana düşen yalnızca bildirimde bulunmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adalet isteyen insanları öldürenler var ya, onlara can yakan bir azabı müjdele. İşte onlar dünyada da ahirette de emekleri boşa giden kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanlara baksana. Aralarında hakem olması için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da, içlerinden bir grup yüz çevirip gerisin geri gidiyor. Onların bu tutumu, sayılı günler dışında bize ateş asla dokunmayacak demelerinden ötürüdür. Uydura geldikleri yalanlar, dinleri hakkında kendilerini yanıltmaktadır. Peki onları geleceğinde kuşku bulunmayan bir gün için topladığımızda ve hiçbir haksızlığa uğramaksızın herkese hak ettiği tas tamam verildiğinde halleri nice olacak? De ki, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğine sayısız rızık verirsin. Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa, artık Allah'la olan bağını koparmış demektir. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korunmanız başkadır. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Sonunda dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin yaptığı iyiliği de, işlediği kötülüğü de önüne konmuş olarak bulacağı gün, insan ister ki kendisiyle kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki, Allah kafirleri sevmez. Allah birbirinden gelme nesiller olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip alemlere, bütün yaratılmışlara üstün kıldı. Allah hakkıyla işitmekte ve bilmektedir. Bir zamanlar İmran'ın karısı şöyle demişti: Rabbim, karnımdakini kayıtsız şartsız sana adadım.
benden kabul buyur. Kuşkusuz

Sensin her şeyi işiten, her şeyi bilen. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar, o da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Orada Zekeriya Rabbine dua edip dedi ki, "Rabbim, bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle. Kuşkusuz sen duayı işitmektesin." O mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler. Allah'ın bir kelimesini Hazreti İsa'yı tasdik edici, efendi, iffetli ve salih kullardan bir peygamber olarak Yahya'yı Allah sana müjdeliyor. Zekeriya ise şöyle dedi. Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çattığı, üstelik karım da kısır olduğu halde benim nasıl oğlum olabilir? Buyurdu ki, İşte böyle, Allah dilediğini yapar. Rabbim dedi, bana bir alamet göster. Şöyle buyurdu, senin için alamet, insanlara 3 gün ancak işaretle konuşmandır. Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et. Melekler şöyle demişti, ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz kıldı ve seni bütün dünyadaki kadınlara üstün eyledi. Ey Meryem, Rabbine ibadet et, secdeye kapan, huzurunda eğilenlerle beraber sen de eğil. Bunlar sana vahiy yoluyla bildirmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. İçlerinden hangisi Meryem'i himayesine alacak diye kura çekmek üzere kalemlerini atarlarken sen onların yanında değildin. Onlar tartışırken de sen yanlarında değildin. Melekler demişti ki, ey Meryem, Allah seni kendisinden bir kelimeyle müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a yakın kılınanlardandır. O hem beşikteyken hem de yetişkin halinde insanlarla konuşacak ve salih kişilerden olacak. Dedi ki, Rabbim, bana bir erkek eli değmediği halde nasıl çocuğum olur? Allah buyurdu, İşte öyle. Allah dilediğini yaratır. Bir işin olmasını istedi mi, ona sadece ol der, o da oluverir. Rabbin ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Onu İsrailoğullarına elçi olarak gönderecek ve o şöyle diyecek. Kuşkuya yer yok, işte size Rabbinizden bir mucizeyle geldim. Size çamurdan kuş biçiminde bir şey yapar, ona üflerim. Allah'ın izniyle derhal kuş oluverir. Yine Allah'ın izniyle körü ve cüzzamlıyı iyileştirir, ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimselerseniz, elbette bunda sizin için bir ibret vardır. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınmış olanların bir kısmının sizin için helal olduğunu bildireyim diye gönderildim ve size Rabbimden bir mucize getirdim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Kuşkusuz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru olan yol budur. İsa onlardaki inkarcılığı sezince, Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir? Diye sordu. Havariler cevap verdiler. Biz Allah için yardımcılarız. Allah'a inandık. Şahit ol ki bizler Müslümanlarız. Rabbimiz, indirdiğine inandık ve peygambere tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Yahudiler tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. Evet, Allah en iyi tuzak bozucudur. Allah buyurmuştu ki,
Ey İsa, ben seni vefat ettireceğim, seni katıma yükselteceğim, seni o inkârcılardan arındıracağım ve sana tabi olanları kıyamet gününe kadar inkâr edenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte ayrılığa düşüp durduğunuz hususlarda aranızda hükmü o zaman ben vereceğim. İnkâr edenleri dünyada da ahirette de şiddetli bir azaba çarptıracağım. Onların hiç yardımcıları da olmayacak. İman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapanlara gelince, Allah onlara mükafatlarını eksiksiz verecektir. Allah zalimleri sevmez. İşte bu sana okuduğumuz apaçık delillerdir, hikmet dolu sözlerdir. Allah nezdinde İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan var etti. Sonra ona ol dedi ve oluverdi. Gerçek Rabbinden gelendir. Öyleyse kuşkulananlardan olma. Sana gelen bu bilgiden sonra her kim bu konuda seninle tartışmaya kalkışırsa de ki, gelin çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım, sonra da Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diye dua edelim. İşte bunlar gerçek haberlerdir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhakkak ki Allah, evet, O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Eğer yine yüz çevirirlerse, kuşkusuz Allah bozguncuları çok iyi bilmektedir. De ki, ey ehli kitap, sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin. Yalnız Allah'a tapalım, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp da içimizden bazıları diğer bazılarını Rab edinmesin. Eğer yine yüz çevirirlerse, şahit olun ki biz Müslümanlarız deyin. Ey ehli kitap, İbrahim hakkında niçin tartışırsınız? Oysa Tevrat da İncil de kesinlikle ondan sonra indirildi. Hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böylesiniz. Hadi hakkında bilginiz olan konuda tartıştınız. Fakat hiç bilgi sahibi olmadığınız bir konuda niçin tartışıyorsunuz? Oysa Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi ne Hristiyandı. Bilakis o tek Allah'a inanıp boyun eğmiş birisiydi. Müşriklerden de değildi. Doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona tabi olanlar, şu peygamber, Hazreti Muhammed ve iman edenlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Ehli kitaptan bir kısmı istediler ki sizi saptırsınlar. Oysa onlar ancak kendilerini saptırıyorlar da farkına varmıyorlar. Ey ehli kitap! Gerçeği görüp durduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey ehli kitap! Neden hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Ehli kitaptan bir grup şöyle dedi. Gün başlarken müminlere indirilmiş olana iman edip günün sonunda inkar edin. Belki onlar da dinlerinden dönerler. Ve kendi dininize uyanlardan başka hiç kimseye inanmayın. De ki, doğru olan yol ancak Allah'ın gösterdiği yoldur. Birine size verilenin benzeri veriliyor diye mi veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getirecekler diye mi böyle davranıyorsunuz? De ki, kuşkusuz lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah, zatında ve sıfatlarında sınırsızdır ve her şeyi bilmektedir. Rahmetini dilediğine özgü kılar. Allah, büyük lütuf sahibidir. Ehli kitaptan öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana noksansız öder. İçlerinden öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça, onu sana ödemez. Çünkü onlar, ümmilere yaptıklarımızdan dolayı bize bir vebal yoktur derler. Onlar bile bile Allah adına yalan söylemektedirler. Hayır, öyle değil. Her kim ahdine vefa gösterir ve günah işlemekten sakınırsa, bilsin ki
Allah o sakınanları sever. Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle satanlara gelince, işte onların ahirette hiç nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için elem veren bir azap vardır. Onlardan bir grup, kitapta olmayanı ondan sanasınız diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler ve Allah katından olmadığı halde bu Allah katındandır derler. Onlar bile bile Allah hakkında yalan uydurmaktadırlar. Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve peygamberlik vermesinden sonra hiçbir insanın kalkıp insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi düşünülemez. Aksine öğretmekte olduğunuz kitap ve yapmakta olduğunuz incelemeler gereğince Rabbin halis kulları olun der. Ve o peygamberin size melekleri ve peygamberleri Rab edinmenizi emretmesi de düşünülemez. Müslüman olmanızdan sonra size inkarcılığı emreder mi hiç? Allah peygamberlerden, ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekini tasdik eden bir elçi size geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz diyerek söz almış, kabul ettiniz mi ve bu ahdimi üstlendiniz mi dediğinde kabul ettik cevabını vermişler. Bunun üzerine o halde şahit olunuz, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim buyurmuştu. Artık bundan sonra her kim dönerse, işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde olanlar da, yerde olanlar da, isteyerek veya istemeyerek hep ona boyun eğmişlerdir ve ona döndürüleceklerdir. De ki, biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa, İsa ve bütün peygamberlere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onlar arasında ayrım yapmayız ve biz ona teslim olmuşuzdur. Kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse bilsin ki, bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır. İman edip bu Resulün hak olduğuna şahit olduktan ve kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra inkarcılığa sapan bir kavme Allah nasıl hidayet nasip eder? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. İşte onların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğramalarıdır. Ebedi olarak bu lanetin içine gömülüp gideceklerdir. Ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine fırsat tanınacaktır. Ama yaptıklarının ardından tevbe edip kendilerini düzeltenler başka. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Elbette imanlarının ardından inkarcılığa sapıp sonra inkarlarını daha da artıranların tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. Ve işte onlar sapkınların ta kendileridirler. Evet, inkar edip de kafir olarak ölenler var ya, onların hiçbirinden kendini kurtarmak için dünya dolusu altın verecek olsa dahi asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem veren bir azap vardır. Hiç yardımcıları da yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 20 Haziran 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 5 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 7 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Küresel bir tehdit. Cinsiyetsizleştirme. Günümüzde nasıl pek çok doğal şey kimyasal maddeler ve genetiği değiştirilmiş organizmalar yoluyla tahrip ediliyorsa, insanda fiziki ve biyolojik özelliklerinden uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu çabada olanlar, biyolojik cinsiyeti inkar ederek insanı yaratılışından gelen biyolojik cinsiyetinden uzaklaştırıp cinsiyetsizleştirmeyi hedeflemektedir. İnsanın kendi eliyle kendi türünü bozmaya yönelik bu girişimleri aklen de dinen de kabul edilemez. İnsanın yaratılışına uygun tarzda yaşamasını isteyen dinimiz, fıtratı bozmaya yönelik bu tür müdahaleleri reddeder. Zira fıtratın tahrip edilmesi, hakikatin, hukukun ve ahlakın da tahrip edilmesidir. Fıtratından uzaklaşan nesiller, kendine, ailesine, topluma, çevreye, kainata ve yaradana yabancılaşır. Bu yabancılaşma da kişinin dünya ve ahiret saadetine mani olur. Dahası cinsiyetsizlik, kadın ve erkeğin birlikteliğiyle kurulan aile kurumunu da tehdit ederek neslin sağlıklı bir şekilde devam etmesini engeller.

0: Bir ayet. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Rum Suresi 30. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Günün duası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her kim şu duayı gündüzün başında okursa akşama kadar, akşamleyin okursa sabaha kadar kendi başına, ailesine ve malına bir musibet gelmez. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Sana güvendim ve sen yüce arşın sahibisin. Allah'ın dilediği olur, onun dilemediği de olmaz. Güç ve kuvvet sahibi

ancak yüce ve ulu Allah'tır. Bilirim ki Allah'ın her şeye gücü yeter ve Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Şüphesiz Rabbim yaptığı her işte doğru olandır.

Hüsnü Hal. Henüz 5 yaşındaydı çocuk. Dünyadan habersizdi. Dünyada ondan. Annesi ve kardeşleriyle birlikte derme çatma bir evde yaşıyordu. Babası başka bir ülkeye sürgün edilen zayıf, uzun boylu bir adamdı. Yüzünü hayal meyal hatırlıyordu. Görse tanıyamazdı ama dayak yemekten yüzü gözü şişmiş bütün adamların yüzünü babasının yüzüne benzetirdi. Zaten yaşadığı kamptaki adamların yüzleri birbirine çok benzerdi. Avurtları bir mengenede sıkılmış gibi çökük dururdu. Elmacık kemiklerini kaplayan derileri iyice incelmiş ve gözleri yuvalarından fırlayacak gibi bakarlardı. Çeneleri her zaman sıkı sıkıya kapalıydı bu adamların. Ağızlarını açtıklarında eksik dişleri ve ellerini gösterdiklerinde tırnaksız parmakları fark edilirdi. Çocuk bu adamları çok severdi. Onlar da küçük çocuğu. Çok büyümeden bu adamların neden böyle göründüklerini öğrenecekti ve bu neden onu gördüğü adamlar gibi olmaktan geri bırakmayacaktı. Sonunda onun da birkaç dişi eksilecekti. Çocuğun arkadaşları da kendisine benziyordu. Aynı ağaçtan toplanarak küçük bir kaba sıkıştırılmış irili ufaklı zeytin taneleri gibiydiler. Tıkıştırıldıkları çukur tabaklarda üzerlerine gelen sivri çatallardan kaçışmaya çalışırlar, lakin birer birer yakalanarak eksilirlerdi. 3000 yaşında olduğu söylenen, göz bağlayıcılıkta ustalaşmış çöl sürgünü bir hortlağın demir çenesi tarafından öğütülürlerdi. Neredeyse yok denecek kadar kısacık kesilmiş saçları, güneş altında susuz kalmaktan sararmış otlara benzerdi. Toprağa sıkıca tutunmuş, vakti geldiğinde yeşermeyi bekleyen otlara. Yürekleri pamuklara sarılmış ay ışığı gibi parlak ve yumuşacıktı ama ayakkabısız yürümekten ayak tabanları sertleşmişti bu çocukların. İyi beslenemedikleri gibi eğitimden de mahrum bırakılıyorlardı. Yeryüzünün hiçbir ülkesinde hiçbir çocuğun oynamadığı tuhaf oyunlar oynarlardı. Mermilerden kaçma, bombalardan saklanma ve hayatta kalma oyunları. Henüz 5 yaşındaki çocuk da silah seslerini, bombaları, gece yarısı götürülen ve dövülen adamları hep oyunun bir parçası sanıyordu. Yontulmuş birkaç tahta parçası, irili ufaklı deniz taşları ve boş mermi kovanları sayılmazsa oyuncağı da yoktu çocuğun. Zamanla büyüdü küçük çocuk. Onu hapseden duvarlarda büyüdü. Bir yanı duvar, diğer yanı denizdi. Duvarı aşıp dışarı çıkmasına da, yüzerek denize geçmesine de izin verilmiyordu. Çatısı olmayan bir hapishanede çürümeye bırakılmışlardı. Üstelik hayatta kalmakla suçlanıyorlardı. Topraklarını savunmak, işkenceye rıza göstermemek suçların en büyüğüydü. Taşlar tanklara karşı suçluydu. Derisi kemiğine yapışmış eller silahlara karşı suçluydu. Babalar vatanını, anneler evladını korumakla suçluydu. Gövdeleri bombalara siper olmakla suçluydu. Sevmek suçtu, gülmek suçtu, kalmak suç, gitmek suçtu. Küçük çocuk büyümüş ve ömrünün baharında, henüz ilk gençlik çağında birçok akranı gibi herhangi bir gerekçe gösterilmeden bilekleri kelepçelenmişti. Yaşadığı şehir böyleydi. Çocuklar büyüdükçe hapsedildikleri yerler küçülüyordu. Büyük duvarlar küçük çocuklar için, küçük hücrelerse büyük insanlar içindi. Artık bir genç olduğu için taşların insan kanı koktuğu, ışığın karanlık tarafından yutulduğu, donmuş kemiklerin buz parçaları gibi çatır çatır kırıldığı ve mahkumların günlerce aç bırakıldığı hücrelere hapsedilebilirdi. Öyle de oldu. Sevdiği her insanın öldürüleceğiyle tehdit edildi. Vücudu iyileştirilemez şekilde dövüldü ve inandığı her değer aşağılanarak eziyet edildi. Elbette dişleri de söküldü. Küçükken gördüğü ağzı kapalı adamlar gibiydi artık. Ancak vazgeçmedi. Güneş kendisini ısıtmıyordu ama
onun varlığını biliyordu. Ayın ışığı bulunduğu hücreyi aydınlatmıyordu ama

ve gün batımına gülümsedi. Bu da tüm hikayeler gibi iyi bitmeliydi. Çocuklar sonsuza kadar mutlu yaşamalıydı. Aslında böyle acılar hiç yaşanmamalıydı. Zaten yaşanmadı da. Modern dünyada, şu medeni çağda çocukların katledilmesi mümkün olabilir miydi? Dünya buna sessiz kalır mıydı? Böyle bir soykırıma göz yumulur muydu hiç? Koca koca ordular buna müsaade eder miydi? İnsan hakları vardı bir kere, hatta savaşın bile bir ahlakı vardı. Sonra çocuklar masumdu. Çocukları kim rahatlıkla öldürebilirdi ki? İki cihanın tüm kötüleri bir araya gelse, hepsi bir bedene girip surete bürünse bile bunu yapamazdı. Bunu yapan insan olamazdı. Bunu yapan insan olarak kalamazdı. Neyse ki bunlar yaşanmadı da, böyle bir leke milyarlarca insanın alnına sürülmemiş oldu. Eğer yaşansaydı, bu utançla kimse yaşayamazdı. Öyle film seyreder gibi izleyemezdi kimse. Ayağa kalkar, karşı çıkar ve asla buna izin vermezdi. Kim kendi çağının zalimine sessiz kalanlardan olmak ister ki? Geçmişteki bütün zalimlerin cezasını bulduğunu bildiği halde hem de...

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: Esselam. Her olayda ve işte salim kalan, her türlü tehlikeden kullarını selamete çıkaran, cennetteki bahtiyar kullarına selam eden. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Selam kelimesi ne kadar hayatımızın içindedir, hiç düşündün mü? Birbirimizle karşılaştığımızda ilk olarak selamet diler, öyle başlarız konuşmaya. Neden? Selam, dertten, beladan, ayıp ve kusurdan beri olmak anlamına gelir. İnsan da varlığının, sevdiğinin selamette olmasını diler ki kalbi huzur bulsun. Dünyada selamette olmaktan daha büyük nimet var mıdır? Rabbin selam oluşuysa, onun ezelinde,

ezelden beri hangi haldeyse ebede kadar da o halde kalacağını anlatır bize. Allah'ın halinde, zatında asla bir değişiklik olmaz. Kudreti eksilmez, mülkü elinden çıkmaz. Bu da Rabbimizin asıl selamet sahibi olduğunu gösterir. İnsan ve bütün mahlukat yoktan var olmuştur. Bu da aslında her an yok olabileceğini gösterir. İnsan bu. Tepedeyken dibe vurabilir, dipteyken tepeye çıkabilir. İnsanın her hali değişkendir. Dahası ne olacağı belirsizdir. Dünyadaki her hal bizim için, değil mi? Bu yüzden hiçbir kula gözü kapalı güvenilmez. Her şey bir anda yalan olabilir. İnsanın varlığını uzayda serbest salınım hali gibi düşünebiliriz. Her an her şeyin mümkün olduğu şu halde insana tutunacak bir ip gerekmez mi? İşte bu da Allah'ın ipidir. Rabbimizin hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, bölünüp parçalanmayın buyurduğu sağlam ipe. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? İnsanın hayattaki en büyük beklentisi güvenli bir limandır. Hatalarını fark edip kapısına vardığında kendisini her şeye rağmen kabullenecek, geri çevirmeyecek, yüzüstü bırakmayacak, sevgisine fazlasıyla karşılık verecek birini arar. Bizi ruhsal olarak tamamlayacak tek şey budur çünkü. Bu beklentimizi karşılayacak olan da yalnızca sonsuz selamet sahibi Rabbimizdir. O halde bize düşen hiçbir faniye değil, yalnız Allah'a güvenmektir. Ama öyle sözde bir güvenmeyle değil, asla şaşmayacağına, yıkılmayacağına, yenilmeyeceğine, unutmayacağına ve bırakmayacağına bütün kalbimizle inanmamız gerekir. Yani Rabbin selam oluşuna tam bir teslimiyetle. Es-selam olan Rabbimiz dilerse, dünyada da, ahirette de dara düşen kullarını selamete çıkarmaya muktedirdir. Dilemesi yeter. O halde benim, Rabbimin benim için selamet dileyeceği bir kul olmam gerek. Bu makamı hak etmem gerek. Bunun bir kısmını belki ibadetimle, zikrimle yapabilirim. Ama geri kalan kısmı benim insanlığımla tamamlanacak. Ahlakımı ne kadar güzelleştirirsem, ne kadar halimle Rabbimi razı edersem, selamete o kadar yaklaşırım. Selamete çıkartıldığımda da bana bunu ikram eden Rabbime hamd ederim. Ondan geldiğini unutmam. Düşün ki sevgili dinleyici, denize düşmüşsün, yardım istiyorsun can korkusuyla. Adamın biri yaklaşıyor teknesiyle, sana can simidi atıyor, tutunup çıkıyorsun. Adama mı teşekkür edersin, can simidine mi? Bizi selamete çıkaran, nerede ve nasıl olursa olsun Rabbimizdir. Bizim asıl şükrümüz de her daim O'nadır. Elbette selamete vesile kıldığına da şükrümü sunarım. Ama minnet etmem, her şeyiyle O'ndan bilmem. Bana yardım eden kişi de Rabbinin vasıtasıyla yardım ettiğini bilirse ne âlâ. Rabbim sana yardım etmem için beni vesile kıldı çok şükür diyebilirse kazanır. Hepimize gereken denge halidir. İnsan dengede olduğu zaman selamete ermiştir. Evet, elbette dengeyi bulmak zor. Dengede kalabilmek daha da zor. İnsanız. Duygularımızın coşkusuna kapılarak hareket ederiz çoğu zaman. Üzülürüz, korkarız, kızarız. Çok çabuk düşer enerjimiz. İşte bu hallere düştüğümüzde çarçabuk toparlanabilmek, kendimizi dengeleyebilmektir mühim olan. Bunu da ancak sağlam bir imanla başarabiliriz. İmanımız zayıfsa korkumuz artar. Ne olacak? Nasıl çözülecek? Ben nasıl kurtulacağım bu durumdan diye vesvese yapmaktan çözüm bulamaz hale geliriz. Dengemiz bozulur. Belki olmadık çözümlere başvurmaya kalkışırız. İmanımızı kuvvetlendirdiğimizde çalkantılarımız azalır. Evet, üzülebiliriz, korkabiliriz, endişelenebiliriz ama
Rabbim var düşüncesi bizi dengede

tutar, aşırılıklardan korur, sabrımız artar. Başımıza gelen fenalıkları güzellikler kadar sükunetle karşılayabiliriz. Buna sabr-ı cemil denir. Bir musibet isabet ettiğinde kulun ağzından şikayet, fena söz, Allah'ın hükmüne itiraz çıkmaması ne hoştur. Mümin olgunluğu böyle bir şeydir işte. Rabbimiz bizi bu olgunluğa eriştirsin. Ey cennetteki bahtiyar kullarını karşılayan ya selam! Bizi seni hakkıyla tanıyıp iman eden, selametinden emin olan, kalbi mutmain olan kullardan eyle. Cemalini gören, selamını işiten halis kulların arasında olmayı diliyoruz senden. Lütuf ve keremini bizden esirgeme Rabbim. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey

merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu huden ve şifa.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.

Başı devletlidir ol bergü neva, ki ede def-i zaruret fukara. Ne saadetlidir ol sahibi mal, ki ede yere ihsali neval. O geçim malı ne kutludur ki, fakirler onunla ihtiyaçlarını karşılarlar. Ve o mal sahibi ne saadetlidir ki, bin yere azık gönderir.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

128. Gün Adalet. Ayet-i Kerime Meali. Ey iman edenler! Allah için hakka ayakta tutun, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Maide Suresi 8. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Yönetici bir kalkandır. Onun ardında savaşılır, onun sayesinde tehlikelerden korunulur. Şayet o Yüce Allah'a karşı sorumluluk bilincini emreder ve adaletle hükmederse bütün yaptıklarından sevap kazanır. Bundan başka bir şey emrederse yaptıklarının karşılığını öder. Fetva. Ölen kişi mallarını eşiyle beraber çalışıp kazanmışsa, bu durumda hayatta kalan eşin hakkı nedir? Aile içinde malların kazanılması sırasında daha sonra ortaya çıkabilecek tartışmaların önünü almak açısından, kişilerin katkı ve çalışmalarının açık ve somut bir biçimde belirlenmesine özen gösterilmelidir. Bu tedbirin alınmaması ya da katkıların birbirinden ayrıştırılmayacak nitelikte olması halinde, nikahtan sonra müşterek çabayla kazanılan mallar, yapılabiliyorsa kişilerin harcadıkları mesai, aldıkları risk ve kullandıkları temsil yetkisine dayanarak hakkaniyetli bir biçimde ayrılır. Bu konuda resmi vesika ve kayıtlar yanında aileyi yakından tanıyanların bilgi ve tanıklıklarına müracaat edilir. Bu yapılamıyor ve kazançtaki emek ve risk eşit oranlarda gözüküyorsa mallar eşit olarak ayrılabilir. Yapılan işin asıl sorumlusunun koca olduğu durumlarda ise ailede elde edilen kazanç ve sahip olunan mallar aile reisi olan kocaya ait sayılır. Kadının emek ve katkısı aile birlikteliğinin bir gereği olarak destek ve bağış, teberrü kapsamında değerlendirilir. Kul hakkını ilgilendiren diğer alanlarda olduğu gibi burada da takva bilinci, ahiret kaygısı, adalet ve hakkaniyetten ayrılmama, diğer kamlık ve doğruluk gibi dini umdeler her zaman hatırlanmalı ve buna göre davranmaya gayret edilmelidir. Hikmetli söz. Cahillerle otururken sus, alimlerle otururken de sus. Zira cahillerin yanında susarsan hilmin, alimlerin yanında susarsan ilmin artar. Elmaverdi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 20 Haziran 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 5 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 7 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Küresel bir tehdit. Cinsiyetsizleştirme. Günümüzde nasıl pek çok doğal şey kimyasal maddeler ve genetiği değiştirilmiş organizmalar yoluyla tahrip ediliyorsa, insanda fiziki ve biyolojik özelliklerinden uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu çabada olanlar, biyolojik cinsiyeti inkar ederek insanı yaratılışından gelen biyolojik cinsiyetinden uzaklaştırıp cinsiyetsizleştirmeyi hedeflemektedir. İnsanın kendi eliyle kendi türünü bozmaya yönelik bu girişimleri aklen de dinen de kabul edilemez. İnsanın yaratılışına uygun tarzda yaşamasını isteyen dinimiz, fıtratı bozmaya yönelik bu tür müdahaleleri reddeder. Zira fıtratın tahrip edilmesi, hakikatin, hukukun ve ahlakın da tahrip edilmesidir. Fıtratından uzaklaşan nesiller, kendine, ailesine, topluma, çevreye, kainata ve yaradana yabancılaşır. Bu yabancılaşma da kişinin dünya ve ahiret saadetine mani olur. Dahası cinsiyetsizlik, kadın ve erkeğin birlikteliğiyle kurulan aile kurumunu da tehdit ederek neslin sağlıklı bir şekilde devam etmesini engeller.

0: Bir ayet. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Rum Suresi 30. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Hüsnü Hal.
1: Henüz 5 yaşındaydı çocuk. Dünyadan habersizdi. Dünya da ondan. Annesi ve kardeşleriyle birlikte derme çatma bir evde yaşıyordu. Babası başka bir ülkeye sürgün edilen zayıf, uzun boylu bir adamdı. Yüzünü hayal meyal hatırlıyordu. Görse tanıyamazdı ama dayak yemekten yüzü gözü şişmiş bütün adamların yüzünü babasının yüzüne benzetirdi. Zaten yaşadığı kamptaki adamların yüzleri birbirine çok benzerdi. Avurtları bir mengenede sıkılmış gibi çökük dururdu. Elmacık kemiklerini kaplayan derileri iyice incelmiş ve gözleri yuvalarından fırlayacak gibi bakarlardı. Çeneleri her zaman sıkı sıkıya kapalıydı bu adamların. Ağızlarını açtıklarında eksik dişleri ve ellerini gösterdiklerinde tırnaksız parmakları fark edilirdi. Çocuk bu adamları çok severdi. Onlar da küçük çocuğu. Çok büyümeden bu adamların neden böyle göründüklerini öğrenecekti ve bu neden onu gördüğü adamlar gibi olmaktan geri bırakmayacaktı. Sonunda onun da birkaç dişi eksilecekti. Çocuğun arkadaşları da kendisine benziyordu. Aynı ağaçtan toplanarak küçük bir kaba sıkıştırılmış irili ufaklı zeytin taneleri gibiydiler. Tıkıştırıldıkları çukur tabaklarda üzerlerine gelen sivri çatallardan kaçışmaya çalışırlar, lakin birer birer yakalanarak eksilirlerdi. 3000 yaşında olduğu söylenen, göz bağlayıcılıkta ustalaşmış çöl sürgünü bir hortlağın demir çenesi tarafından öğütülürlerdi. Neredeyse yok denecek kadar kısacık kesilmiş saçları, güneş altında susuz kalmaktan sararmış otlara benzerdi. Toprağa sıkıca tutunmuş, vakti geldiğinde yeşermeyi bekleyen otlara. Yürekleri pamuklara sarılmış ay ışığı gibi parlak ve yumuşacıktı ama ayakkabısız yürümekten ayak tabanları sertleşmişti bu çocukların. İyi beslenemedikleri gibi eğitimden de mahrum bırakılıyorlardı. Yeryüzünün hiçbir ülkesinde hiçbir çocuğun oynamadığı tuhaf oyunlar oynarlardı. Mermilerden kaçma, bombalardan saklanma ve hayatta kalma oyunları. Henüz 5 yaşındaki çocuk da silah seslerini, bombaları, gece yarısı götürülen ve dövülen adamları hep oyunun bir parçası sanıyordu. Yontulmuş birkaç tahta parçası, irili ufaklı deniz taşları ve boş mermi kovanları sayılmazsa oyuncağı da yoktu çocuğun. Zamanla büyüdü küçük çocuk. Onu hapseden duvarlarda büyüdü. Bir yanı duvar, diğer yanı denizdi. Duvarı aşıp dışarı çıkmasına da, yüzerek denize geçmesine de izin verilmiyordu. Çatısı olmayan bir hapishanede çürümeye bırakılmışlardı. Üstelik hayatta kalmakla suçlanıyorlardı. Topraklarını savunmak, işkenceye rıza göstermemek suçların en büyüğüydü. Taşlar tanklara karşı suçluydu. Derisi kemiğine yapışmış eller silahlara karşı suçluydu. Babalar vatanını, anneler evladını korumakla suçluydu. Gövdeleri bombalara siper olmakla suçluydu. Sevmek suçtu, gülmek suçtu, kalmak suç, gitmek suçtu. Küçük çocuk büyümüş ve ömrünün baharında, henüz ilk gençlik çağında birçok akranı gibi herhangi bir gerekçe gösterilmeden bilekleri kelepçelenmişti. Yaşadığı şehir böyleydi. Çocuklar büyüdükçe hapsedildikleri yerler küçülüyordu. Büyük duvarlar küçük çocuklar için, küçük hücrelerse büyük insanlar içindi. Artık bir genç olduğu için taşların insan kanı koktuğu, ışığın karanlık tarafından yutulduğu, donmuş kemiklerin buz parçaları gibi çatır çatır kırıldığı ve mahkumların günlerce aç bırakıldığı hücrelere hapsedilebilirdi. Öyle de oldu. Sevdiği her insanın öldürüleceğiyle tehdit edildi. Vücudu iyileştirilemez şekilde dövüldü ve inandığı her değer aşağılanarak eziyet edildi. Elbette dişleri de söküldü. Küçükken gördüğü ağzı kapalı adamlar gibiydi artık. Ancak vazgeçmedi. Güneş kendisini ısıtmıyordu ama onun varlığını biliyordu. Ayın ışığı bulunduğu hücreyi aydınlatmıyordu ama gökyüzünde parladığını biliyordu. Tıpkı bir gün özgür olacağını bildiği gibi umudunu yitirmedi. Nehirden denize kadar özgür olacağı bir günü düşledi. İşte o an demirden kubbeler birer kağıt gibi yırtıldı. Parmaklıklar tel gibi büküldü ve bileklerindeki zincirler kırılarak bin parçaya bölündü. Gökyüzü çocukların önüne serilmiş, duvarlar yıkılmıştı. Denizin üstünden batan güneşi seyrederken hayal etti kendini ve gün batımına gülümsedi. Bu da tüm hikayeler gibi iyi bitmeliydi. Çocuklar sonsuza kadar mutlu yaşamalıydı. Aslında böyle acılar hiç yaşanmamalıydı. Zaten yaşanmadı da. Modern dünyada, şu medeni çağda çocukların katledilmesi mümkün olabilir miydi? Dünya buna sessiz kalır mıydı? Böyle bir soykırıma göz yumulur muydu hiç? Koca koca ordular buna müsaade eder miydi? İnsan hakları vardı bir kere, hatta savaşın bile bir ahlakı vardı.

vardı. Sonra çocuklar masumdu. Çocukları kim rahatlıkla öldürebilirdi ki? İki cihanın tüm kötüleri bir araya gelse, hepsi bir bedene girip surete bürünse bile bunu yapamazdı. Bunu yapan insan olamazdı. Bunu yapan insan olarak kalamazdı. Neyse ki bunlar yaşanmadı da böyle bir leke milyarlarca insanın alnına sürülmemiş oldu. Eğer yaşansaydı bu utançla kimse yaşayamazdı. Öyle film seyreder gibi izleyemezdi kimse. Ayağa kalkar, karşı çıkar ve asla buna izin vermezdi. Kim kendi çağının zalimine sessiz kalanlardan olmak ister ki? Geçmişteki bütün zalimlerin cezasını bulduğunu bildiği halde hem de...

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.

Günün Duası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her kim şu duayı gündüzün başında okursa akşama kadar, akşamleyin okursa sabaha kadar kendi başına, ailesine ve malına bir musibet gelmez. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Sana güvendim ve sen yüce arşın sahibisin. Allah'ın dilediği olur, onun dilemediği de olmaz. Güç ve kuvvet sahibi ancak yüce ve ulu Allah'tır. Bilirim ki Allah'ın her şeye gücü yeter ve Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Şüphesiz Rabbim yaptığı her işte doğru olandır.

Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.

Hazreti Peygamber ve çocuk. İnsanlığa ufuk açan ve umut veren İslam, çağlar üstü mesajlarıyla hayatın tüm alanlarına dokunan, bireysel ve toplumsal ilişkileri düzenleyen bir değerler manzumesidir. Bu vazgeçilmez değerlerse insanlık için her bakımdan en güzel örnek olan Peygamber Efendimizin şahsında hayat bulmuştur. Kuşkusuz o her konuda olduğu gibi dünya hayatının süsü ve en değerli varlığı olan çocuğa yönelik yaklaşım noktasında da bizler için en güzel örnek ve yol gösterici bir rehberdir. Nitekim Resul-i Ekrem insan şahsiyetinin çocuk yaştan itibaren oluşmaya başladığı gerçeğinin idrakinde olan bir eğitimci olarak çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapmadan onlara eşit ve adaletli davranmış, onlarla özel olarak ilgilenmiş ve her birinin arkadaşlığını, dostluğunu, güvenini kazanmayı esas almıştır. Bu çerçevede hem kendi çocuk ve torunlarına hem de diğer çocuklara karşı davranışlarında sevgi ve şefkati merkeze alarak sürekli olumlu tavır takınmış, onları birey olarak görüp muhatap almış, onların maddi ve manevi gelişimini daima öncelemiştir. Hayatının hiçbir döneminde Allah Resulü'nden çocuklarla ilgili kötü bir söz, tavır, tepki ve davranış sadır olmamıştır. Nitekim 10 yıl boyunca hizmetinde bulunan Enes bin Malik, Hazreti Peygamber'in bu süre zarfında bir defa bile kendisini azarlamadığını, bir şeyi yapıp yapmama hususunda asla sorguya çekmediğini nakletmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çevresindeki bütün çocukları çok sevmiş ve bu sevgisini onların dünyasına girip sözlü veya fiili olarak ortaya koymuştur. Bu anlamda yolda rastladığı çocuklara selam verip hal hatırlarını sormuş, onlarla oyun oynamış, şakalaşmış, eğlenmiş ve tüm imkanlarını onlarla paylaşmıştır. Onların sevinçleriyle sevinmiş, kederlerine üzüntüyle ortak olmuştur. Hastalık gibi özel durumlarında ziyaretlerine gidip her halükarda onların yanında olduğunu bildirmiştir. Çocuklara karşı daima şefkat ve muhabbetle davranan merhamet peygamberinden gördükleri bu asil muamele karşısında onlar da kayıtsız kalmamışlar ve bu karşılıklı samimi ve sevgi dolu tablo insanlığın zihin ve gönül dünyasındaki çocuk algısını ve tasavvurunu en ideal noktaya taşımıştır. İnsani değerlere sahip gönüllerde sevgi tomurcukları yeşerten ve çehrelerde tebessüm haleleri oluşturan bu hadiseler, küçüklerimizi sevmeyen, büyüklerimizi saymayan bizden değildir buyuran Hazreti Peygamber'in söylediklerini bizzat yaşanan bir hayata dönüştürerek insanlara öğrettiğinin en güzel örnekleridir. Sevgili Peygamberimiz çocuğa sevgi, şefkat, merhamet, sabır ve hoşgörüyle yaklaşımın yadırgandığı, tuhaf karşılandığı, hatta utanç kaynağı olarak gördükleri kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bir devirde, çocukları el üstünde tutan ve onlara en büyük değeri veren tutum, tavır ve davranışlarıyla cahiliye asrının merhamet ve insani değerlerden uzak kalmış tüm ezberlerini bozmuştur. Bu anlamda köklü bir inkılabı imza atmış ve zihinlerdeki cehaleti, taassup ve yerleşik yanlış algıları yıkarak çocuk eğitimi ve çocuklara yaklaşım konusunda bütün dünyaya örnek olmuştur. Nitekim Allah Resulü'nün torunu Hasan'ı öptüğü bir esnada, onu gören Bedevi kabile reisi Akra bin Habis'in "Siz çocukları öper misiniz? Benim 10 çocuğum var, hiçbirini öpmedim." demesi üzerine Hazreti Peygamber'in verdiği "Merhamet etmeyene merhamet olunmaz." cevabı bunun en bariz göstergesidir. Çocuk anne babaya yüce Allah tarafından bahşedilmiş en değerli armağandır. Çocuk ebeveyn için büyük bir nimet olduğu kadar aynı zamanda kıymetli bir emanettir. Bu açıdan çocukların bedenen ve ruhen sağlıklı bir şekilde zamanın ihtiyaçlarına göre yetiştirilip güzel ahlakla terbiye edilmeleri söz konusu emanete karşı en temel sorumluluktur. Nitekim Peygamber Efendimiz bu sorumlulukla çocukları hayata hazırlama noktasında büyük bir önem ve özveri gösteren ebeveynleri methetmiş, "Bir baba çocuğuna iyi terbiyeden daha değerli bir hediye vermemiştir." buyurarak bu hususun önemine işaret etmiştir. Bu hadis-i şerifte aynı zamanda çocukların insani değer ve davranışları aile içerisinde görerek öğrendikleri gerçeğine de vurgu yapılmaktadır. Hiç şüphesiz çocukların öğrendikleri değerleri ve davranış modellerini gerçekten benimsemesi ve içselleştirerek hayat boyunca bunlara sahip çıkması her şeyden önce aile içindeki saygı ve muhabbet ortamına bağlıdır. Buna karşın sevgi, merhamet ve şefkatten mahrum bir çocukluk devresi geçiren kişilerin genellikle toplumsal hayata uyum sağlayamayan, kendisiyle ve çevresiyle barışık olmayan, nefret, şiddet ve suça eğilimli bireylere dönüştüğünü üzülerek müşahede etmekteyiz.
ailede sevgi ve merhamet merkezli iletişimden mahrum bir şekilde yetişen çocukların ileriki yaşlarında kendilerine sahte sevgi gösterilerinde bulunan odaklar eliyle arzu edilmeyen mecralara savrulmaları göz ardı edilemez bir tehlikedir. Bunun önüne geçebilmenin en etkili ve gerçekçi yoluysa bize eğitim ve ahlak noktasında evrensel ve ölümsüz değerleri miras bırakan sevgili peygamberimizin izinden gitmektir. Bu itibarla göz aydınlığımız olan çocuklarımızın nebevi ilke ve değerler ekseninde yetişerek huzurlu bir hayatın, ideal bir toplumun ve daha güzel bir dünyanın mihenk taşı olmasını temenni ediyor. İyilik, takva ve güzel ahlakla bezeli bir hayatı bize ve çocuklarımıza bahşetmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

Çağın Penceresinden Çocuk ve Çocuk Eğitimi Seracettin Yıldız Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı. Çocuk evliliğin meyvesi ve evliliğin neşesidir. Çocuk toplumların umudu ve geleceğidir. Çocuk temizliğin ve şeffaflığın sembolüdür. Allah insanı tek bir nefisten yaratmış ve ondan eşini de yaratarak her ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirmiştir. Ayrıca insan neslinin devamı için evlilik müessesesini oluşturmuş ve bunun için kurallar koymuştur. Neslin korunmasına önem verdiği gibi nesli bozmaya, yok etmeye çalışanları yermiş ve bunlara dikkat çekmiştir. Kur'an'da çocuklar dünya hayatının süsü ve Allah'ın insanlara verdiği nimetlerden biri olarak sayılır. Çocuk sevgisinin insanın yapısında bulunduğu vurgulanırken, diğer taraftan da itidalli olunması ve bu sevginin Allah ve Resulünden ve Allah yolunda cihattan daha üstün olmaması gerektiği belirtilmiştir. Zira müminler için Allah sevgisinin her şeyden üstün olması, Hazreti Peygamber'i kendi canlarından daha önde tutmaları gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca evlat sevgisi kişiyi cihattan alıkoyacak seviyede olursa, bu durumda gerektiğinde vatan savunması için kimse bulunmayacak ve Müslümanlar kafirlere karşı güçsüz kalacaklardır. Kur'an-ı Kerim'de çocuğun varlığının, yokluğunun yani ölümünün ve çocuk sahibi olamamanın birer imtihan olduğu belirtilmiş ve bu aşamalarla ilgili çeşitli uyarılar yapılmıştır. Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah katındaysa büyük bir mükafat vardır ayeti varlıkla ilgili genel imtihana değinirken, ey iman edenler, eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır ayeti ise bu imtihanın bazen çok çetin olabileceğini belirtmiştir. Varlıkla ilgili imtihanda buna karşı dikkatli olunması ve çocuğun Allah'ı zikretmekten alıkoymaması gerektiği zikredilmiş, yokluğuna yani ölümüne karşı ise bunun bir imtihan olduğu ve sabredilmesi gerektiği belirtilmiştir. Çocuk sahibi olamama konusunda ise şu ayette Cenab-ı Hakk'ın mutlak kudretine vurgu yapılmakta ve çocuk sahibi olamayanların bu bilinçle hareket etmesi gerektiğine işaret edilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir. Dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz o her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Bir tarafta çocuğu olamayanların imtihanı varken, diğer tarafta çocuğu olan bazı ebeveynlerin çocuklarını sokağa atması ve ölüme terk etmesi acı verici bir tablo teşkil ediyor. Hazreti Peygamber'in yaşadığı dönemde de bu tür olaylar meydana geldiği için Kur'an'da buna yönelik bazı ayetler inmiştir. Bu ayetlerde çocuğun cinsiyetinden utanılması eleştirilmekte ve geçim korkusu sebebiyle çocukların öldürülmesi, ölüme terk edilmesi yasaklanmaktadır. İslam alimleri sadece doğmuş çocukları değil, anne rahminde oluşmaya başladığı ilk günden itibaren cininin de hayat hakkına sahip olduğunu ve annenin hayati tehlikesi olmadığı sürece can dokunulmazlığının bulunduğunu söylemişlerdir. Bu sebeple zaruret dışında kürtaj haram kabul edilmiştir. Bu noktada Hazreti Peygamber'e biat edecek kadınlardan çocuklarını öldürmemeye dair söz alınması dikkat çekicidir. Kur'an'da çocukların zikredildiği ayetlerde inanmayanlar açısından çocuklar güç olarak görülmektedir. Allah münafıklar hakkında Hazreti Peygamber'e ve dolayısıyla bize o halde onların malları da evlatları da seni imrendirmesin şeklinde buyururken münafıklara yönelik olarak da ey münafıklar siz de tıpkı sizden öncekiler gibisiniz. Onlar sizden daha güçlü, malları ve çocukları daha fazlaydı şeklinde şiddetli bir uyarıda bulunmuştur. Bir başka yerde de kafirlerin dilinden şu aktarılmıştır. Bizim mallarımız ve çocuklarımız daha çoktur. Bize azap edilmeyecektir. Buna benzer başka ayetlerde de kafirlere mal ve evlat verildiği ancak bu çoklukla şımardıkları ve sapıttıkları zikredilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de çocukların eğitimiyle alakalı birçok temel ilke bulunmaktadır. Bunların çoğu da kıssalarda geçmektedir. Çocuk eğitiminde yapılması gerekenlere, yani fiili aşamasına geçmeden önce ihmal edilmemesi gereken en önemli nokta duadır. Kur'an'da birçok dua örneği geçmektedir. Kur'an'da üsve-i hasene yani güzel örnek olarak zikredilen, Hazreti İbrahim'den çocukları ve kendisinden meydana gelecek nesiller için yaptığı dualar önemli bir yer teşkil ediyor. Allah tarafından birçok imtihanla denenmesinin ardından, seni insanlara önder yaptık ifadesine hemen
soyumdan da yap niyazıyla karşılık verilmiştir. Yine oğlu İsmail ile Kabe'yi inşa sürecinde, ey Rabbimiz, bizi sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Soyumuz içinden onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir elçi çıkar Rabbimiz şeklinde

hatalar yapılmıştır. Çocukların eğitimi. Ebeveynin en önemli görevlerinden biri çocuklarını eğitmektir. Zira eğitim olmaksızın hayatı idame ettirmek imkansızdır. Buradaki eğitimden kasıt sadece okuma yazma olmayıp, belki de insanın hayatını sürdürebilmesi için gereken bütün bilgilerdir. Bu bilgilerin öğrenileceği ilk yerde ailedir. Kur'an'da kadın için tarla benzetmesinin kullanılması tesadüfi ve salt maddi anlamda değildir. Evet, fiziksel açıdan bir tohumun filizlenmesi için tarla ne kadar gerekliyse, tohum mesabesinde olan nutfenin de insana dönüşmesi için kadın o kadar gereklidir. Aynı şekilde toprağı yarıp ortaya çıkaran ürünün büyümesi ve olgunlaşması için çiftçinin ilgilenmesi ne kadar önemliyse, bebeğin büyümesi ve sağlıklı bir düşünce yapısıyla olgunlaşabilmesi için ebeveynin ilgilenmesi de bir o kadar önemlidir. Hazreti Meryem'in yetişmesinde bitkilere ait ifadenin kullanılması da buna işaret olabilir. Ayetteki enbete nabeten ifadesiyle ilgili, Meryem'in eğitim açısından sağlıklı bir muhitte iyi bir biçimde yetiştirildiğini ve ahlaki erdemlerle donatıldığını belirten mecazi bir ifade olduğu görüşüyle, gerek eğitimi gerekse rızkının temini açısından iyi bir ortamda büyüdüğü, yani hem ruh hem beden sağlığı bakımından özenle yetiştirildiği yorumu, söylediğimiz görüşü destekleyen yaklaşımlardır. Çocuğa verilebilecek en önemli eğitim tevhid eğitimidir. Zira insanın önce kul olduğunu bilmesi ve Rabbini tanıması gerekir. Sonrasında hayatının geri kalan kısmını da bu doğrultuda düzenlemeli ve yaşamalıdır. Hazreti Peygamber'in bu konudaki şu uyarısı bizler için önemlidir. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Dolayısıyla her ebeveyn gecikmeden bu eğitimi vermelidir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Lokman'ın çocuğuna yaptığı nasihatler tevhid eğitimiyle başlar. Bu eğitimde kullanılan yavrum, Allah'a ortak koşma ifadesi de iki şekilde anlaşılabilir. Bir, oğluna ilk defa tevhid eğitimi veriyordur. Bu durumda tevhidin zaten fıtrattan geldiği ve çocuğa sadece bunun üstüne ekleme yapmaması yönünde tavsiye yapıldığı söylenebilir. Konuyla ilgili bazı ayet ve hadisler de bu anlamı destekler mahiyettedir. İkinci, daha önce bir eğitim verilmiş olup da bu da onun tekrarıdır. Bu durumda tevhid eğitiminde bir defa ile yetinilmemesi ve çocukta iyice yerleşene kadar buna devam edilmesi gerektiği şeklinde yorumlanabilir. Bu da vakaya uygun düşen bir yorumdur. Özellikle günümüz şartlarında her taraftan gelen yoğun bilgi kirliliğine karşı bu yöntemin uygulanması önem arz ediyor. Hazreti Lokman'ın devamında söylediği, "Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür" ifadesi ise, bu eğitimde gerekçenin de açıklanarak çocuğun meseleyi iyice kavramasının önemine işaret ediliyor. Tevhid eğitiminden sonra en önemli eğitim ibadet eğitimidir. Hazreti Lokman'ın tavsiyelerinde ibadetlerin temeli olan namazın zikredilmesi, Hazreti İsmail'den bahsedilirken ailesine namaz ve zekatı emrederdi şeklinde buyurulması ve Hazreti Peygamber'e yönelik olarak da benzer bir ifadenin kullanılması, ebeveynin bu konuda nasıl davranması gerektiğine işaret etmektedir. Bu konuda sözlü eğitimin yanı sıra ebeveynin fiili anlamda örnek olması da eğitimin en etkili yönüdür. Çocuğun öğrenmesi gereken temel hususlardan biri de mahremiyet eğitimidir. Kur'an'da ergenlik çağına gelmemiş çocukların ebeveynin istirahat saatlerinde yatak odalarına girmeleri için izin istemeleri gerektiği belirtilmekte, ergenliğe girmiş olanlar için de bu kapsam biraz daha genişletilmektedir. Dolayısıyla çocuğun yaşına göre aşama aşama mahremiyet eğitimi verilmelidir. Bu noktada Hazreti Peygamber'in 10 yaşına gelmiş çocukların yataklarının ayrılması yönündeki emri de önem arz ediyor. Ailede birden fazla çocuk olduğunda kardeşler arasında kıskançlık kaçınılmaz bir durumdur. Özellikle ebeveynin yeni doğan çocuğa daha fazla yönelmesi büyük çocuklarda kıskançlığa yol açıyor. Kur'an'da bu olayın en çarpıcı örneği Yusuf kıssasıdır. Babası tarafından çok sevilen Hazreti Yusuf'u diğer kardeşleri kıskanmaktadır. Hazreti Yakup bunu fark eder ve oğlu Yusuf'a dikkatli olmasını emrederek gördüğü rüyayı diğer kardeşlerine anlatmamasını ister. Hazreti Yakup böyle davranarak kardeşler arasındaki kıskançlık krizini önlemeye çalışmıştır. Dolayısıyla ebeveynin bu konuda dikkatli davranması ve çocuklar arasında kıskançlığa yol açacak davranışlardan ve kayırmalardan geri durması gerekir.

Profesör Doktor Mehmet Emin Ay. Aslı Saadet çocuklarının gönlünde müstesna bir peygamber sevgisi vardı. Söyleşi Mahir Kılınç. Hocam, bize Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara yaklaşımından bahseder misiniz? Hazreti Peygamber'in yanında çocukların her zaman müstesna bir yeri vardı. Doğrusu kendisi de dedesi Abdülmuttalip'ten aynı ilgiyi görerek büyümüştü. Ama Resul-i Ekrem Efendimizin peygamberlik dışındaki insani yönünün en çok dikkat çekici örneklerini çocuklarla olan ilişkilerinde bulabileceğimizi söyleyebiliriz. Çünkü çocuklara verdiği değerin bir uzantısı olarak adeta çocuklarla çocuklaşabilen ve bunu diğer insanlara da tavsiye eden müstesna bir kişiliğe sahiptir Peygamberimiz. Daha Mekke'de peygamberlik öncesi dönemde kendi evlatlarına, özellikle küçük kızı Hazreti Fatıma'ya ilgisi ve şefkatiyle insanlara örnek olmuş, sözleri ve davranışlarıyla insanları olumlu yönde etkilemiş ve ezilen, hor görülen kız çocuklarının insanların nazarında artık Allah'ın bir armağanı olarak görülmeye başlanmasına vesile olmuştu. Hayatının son 10 yılını geçirdiği Medine'de ise o yıllarda çocukluk dönemini yaşayan sahabinin bize aktardığı bilgilere göre neredeyse her birinin mutlaka Peygamberimizle yaşadığı bir hatırasının olduğunu ve onların bunu hafızalarında özenle sakladıklarını görmekteyiz. Diyebiliriz ki Seniyyetül Veda tepelerinde kızlı erkekli en güzel elbiselerini giyinerek karşılama merasimine gelmiş Medineli çocukların Peygamberimizle ilk kez karşılaşmalarıyla başlayan diyalog bir sevgi halesine dönüşmüş ve bu hale Efendimizin yaşadığı sürece her birini şefkatle sarıp sarmalamıştır. Peki barış, huzur ve mutluluk çağı olarak da nitelendirilen asr-ı saadet dönemi çocuklarının gözünde Hazreti Peygamber nasıl bir yerdeydi? Bu güzel sorunuza biraz önceki ifadelerimizi kaldığımız yerden devam ettirerek cevap verebiliriz. Efendim, asr-ı saadet çocuklarının gözünde sevgili Peygamberimiz öncelikle kendilerine "Esselamu aleyküm ya eyyühes sıbyan" diyerek özel bir ifadeyle selam veren ve "selam olsun sizlere çocuklar" diye ilgisini bizzat belli eden biridir. Çocukluk dönemini yaşayan sahabiler oyun oynadıkları esnada yanlarına kadar gelerek onlara selam veren Peygamberimizin bu davranışından kendilerine değer verdiğini hissetmişler ve bunu hep anlata gelmişlerdir. Yine malumunuzdur ki çocuklar içinde bulundukları çağ gereği oyundan hoşlanırlar ve aynı zamanda oyuncaklarının başkaları tarafından da sevilmesini ve takdir edilmesini isterler. Hazreti Enes'in anlattığı bir hatıra tam da bu konuyla alakalı. Kardeşi Umeyr'in evcil bir serçe kuşuna sahip olduğunu ve onunla oynadığını, Peygamberimizin de onu her gördüğünde "Serçen ne alemde Ebu Umeyr" diyerek kuşunu sorduğunu görmekteyiz. Peygamberimizin bir gün Enes'ten serçenin öldüğünü öğrenince Umeyr'i teselli etmek için evlerine gittiğini öğrenmemiz de tabiatıyla çocukların gözünde sevgili Peygamberimizin çok müstesna bir mevkiye sahip

olduğunu göstermektedir. Zaten bu derin sevginin belki de en manidar ve en dramatik tezahürü Resul-i Ekrem Efendimizin cenaze namazını ashab-ı kiramın erkekleri ve kadınları kıldıktan sonra Medineli çocukların da kılması ve ahiret yurduna onu en son uğurlayanların onlar olmasıdır. Bir babanın evladına verebileceği en değerli hediye, bırakabileceği en kıymetli miras güzel terbiyedir, iyi bir eğitimdir buyuran ve kişinin çocuklarının eğitimiyle meşgul olmasının sadaka vermesinden daha hayırlı olduğunu ifade eden Hazreti Peygamber'in çocukların terbiyesine ve eğitimine verdiği önemden kısaca bahseder misiniz? Malum olduğu üzere bir hadisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben bir muallim olarak gönderildim buyurmaktadır. Haddi zatında onun bu öğretmenlik vasfı ayetlerde de vurgulanmaktadır. Okuma yazma oranının çok düşük olduğu bir topluma peygamber olarak gönderilmiş olan Efendimizin özelde çocukların, genelde ise toplumun tüm fertlerinin eğitim öğretime muhatap olmasını önemsemesi dikkate değerdir. Zira iyi bir eğitime muhatap olan evlat, hem ebeveyninin en değerli iyilik sevap vesilesi hem de hayır dua kaynağıdır. Hazreti Peygamber'in nazarında çocuğa verilecek en değerli hediye, bırakılabilecek en değerli miras güzel terbiyedir, eğitimdir. Aynı zamanda gençlerin, kadın erkek yetişkinlerin yanında evdeki hizmetçilerin bile eğitimini önemseyen bu tavır ve tavsiyeler, ashab-ı kiram da öylesine etkili olmuştur ki, evlatlarını yetiştirme hususunda ciddi gayret ve çaba içinde oldukları gibi hizmetçilerini de aynı özeni göstererek yetiştirmişlerdir. Abdullah bin İbni Ömer'in radıyallahu anh hizmetçisi Ebu Abdullah Nafi, bu şekilde yetiştirilen ve ilim dünyasında ünlü bir hadis alimi olarak tanınan kişilerden biridir. Hazreti Peygamber'in çocuklarla olan her bir hatırası, aynı zamanda terbiyevi, eğitsel, pedagojik değeri de haizdir diyorsunuz. Çocukların eğitimine yönelik bu hatıralardan bazı örnekler verebilir misiniz? Tabii ki doğrusu her bir hatıranın böyle bir özelliği olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü peygamberler fetanet özelliğine sahip oldukları için onlar boş işlerle uğraşmaktan beri kimselerdir. Dolayısıyla bu hatıraların her birinde bir terbiyevi unsur var olduğu gibi onlardan birer düstur çıkarmak da mümkündür. Sahabilerden biri şöyle anlatıyor. Küçük bir çocuktum. Hurma ağaçlarını taşlar, yere düşenleri alıp yerdim. Bir gün yine böyle yaparken bahçe sahibi beni yakaladı ve hiçbir şey söylemeden doğruca peygamberimizin huzuruna çıkarıp şikayetçi oldu benden. Çok mahcup olmuştum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tatlı sesiyle "Yavrucuğum, neden hurma ağaçlarını taşlıyorsun?" diye sordu. Sadece "Acıkmıştım, karnımı doyurmak için" diyebildim. Bana yine şefkat dolu sesiyle "Bundan sonra ağaçları taşlama yavrum. Ama altına düşenleri alıp yiyebilirsin" dedi ve ardından benim için "Allah'ım, sen bu yavrucağın karnını doyur" şeklinde dua etti. Burada görebildiğimiz birkaç husus vardır. Bir kere Efendimiz huzuruna suçlu olarak getirilen bir çocuğun yaptığı işin sebebini sorarak ona kendini ifade etme ve savunma hakkı tanımıştır. Yine sebebini öğrendikten sonra ona yaptığı şeyi bir daha yapmamasını telkin etmiş ama bu yasakla beraber bir de alternatif sunmuş, taşlamamak şartıyla ağacın altına düşenleri yiyebileceğini bildirmiştir. Tüm bunları yaparken sevgi, merhamet ve şefkati sesine yansımış, ayrıca onun için Allah'a dua etmiştir. Bir diğer örneğimiz sevgili torunları Hasan ve Hüseyin ile ilgili. Bir gece peygamberimizin kızı Hazreti Fatma'nın evinde misafir olur. Gecenin bir vaktinde Hasan uyanarak su ister. Peygamberimiz hemen kalkar ve kırbadan su koyarak Hasan'a vermek üzereyken Hüseyin de uyanır ve suyu o içmek ister. Ama peygamberimiz suyu Hasan'a verir. Olanları izleyen kızı "Galiba Hasan'ı daha çok seviyorsun babacığım" deyince peygamberimiz "Hayır, önce Hasan istediği için ona verdim" diyerek adaletin her zaman ve her yerde uygulanması gerektiğini bu davranışıyla gösterir. Çünkü o zaman zaman çevresine "Allah'tan korkun da çocuklarınız arasında adaletle davranın" tavsiyesinde bulunmaktaydı. Yaşadığı çağda tüm çocukların sevgisini kazanabilmiş bir baba, dede ve peygamber olarak Hazreti Muhammed'in sünnetinden hareketle çocuk eğitimine yönelik günümüz anne ve babalarına ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Şunu ifade edebiliriz ki peygamberlerin pek çoğu bir aileye sahiptir. Kur'an-ı Kerim Ali İbrahim, Ali İbran, Ali Yakup olarak isimlendiren ailelerden ve bu aile fertlerinden bahseder. Son Nebi Hazreti Muhammed'in de bir ailesi vardır ve o yaşadığı müstesna güzellikteki aile hayatıyla da ümmetine ve tüm insanlığa örnek olmuştur. Onu bizler ailesi içinde iyiliksever bir akraba, salih bir evlat, saygılı ve nezaketli bir eş,

şefkatli bir baba, merhametli ve sevecen bir dede olarak hayranlıkla izleyebildiğimiz gibi, yüklendiği en ulvi vazife olan peygamberliği de en mükemmel şekilde yerine getirmeye çalışırken görebiliriz. Günümüzde en önemli sorun odaklarından biri haline gelen aile içi iletişim problemleri ve ailede eğitim konularında tavsiyemiz, Allah Teala tarafından insanlık tarihi boyunca yol gösterici olarak gönderilen kutlu elçilerin sonuncusu olan sevgili peygamberimizin, aynı zamanda eş, baba ve dede olarak da bize örnek olduğunu unutmamamızdır. Burada özellikle vurgulamak istediğimiz bir nokta var. Sağlıklı ve yeterli bir eğitim, öğretim ve güzel bir terbiye ancak huzurlu ve mutlu bir aile ortamında gerçekleşebilir. Bunun da şartı eşlerin birbirlerinin kişilik haklarına saygılı olması, çocukların bu saygıya şahitliği ve anne babaları tarafından sevgiye doyurulmuş olmalarıdır. Biz o yüce Resul'ün hayatında bütün bunlara dair örnekleri görebildiğimiz için şunu diyoruz: problemlerin çözümü için çare Muhammedi muhabbettedir.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Kalemden kelama devam ediyor.

Kur'an ve Sünnet Işığında Çocuk Hakları. Selva Yılmaz Özelbaş, İstanbul Üsküdar Vaizi. Çocuklarımız kendileri de emanet olan, yarınlarımızı kendilerine bırakacağımız en değerli varlıklarımızdır. Hem sorumlu olduklarımız hem de sorumluluk verecek olduklarımızdır. Emanete riayet ettiğimiz oranda gelecekten eminiz demektir. Onları ilgi ve bilgiyle donatıp sevgiyle besledikçe emanete riayet edilmiş olacaktır. Anne babalar çocukların ilk emanet edildikleri ellerdir. Dolayısıyla çocuklar hakkında hesap vermek gerektiğinde ilk olarak anne babalara sorulacaktır. Aynı şekilde anne babalar da ne kadar riayet ederlerse bu gayretlerinin karşılığını her iki dünyada da göreceklerdir. Daha doğrusu anne babaların çocuklar üzerinde hakları olduğu gibi çocukların da ebeveynleri üzerinde hakları vardır. İnsanlar doğdukları zaman sadece bir beden olarak dünyaya gelmezler. Ruh ve haklarıyla birlikte doğarlar. Hak insanı koruyan bir unsurdur. Çocuklar gelişme ve aklen olgunlaşma devresindedirler. Bilgi ve tecrübeden yoksundurlar. Bu özelliklerinden dolayı da hak farklılıkları vardır. Yani bir yetişkinle bir çocuğun yapabildiği şeyler aynı değildir. Dolayısıyla hakları da aynı değildir. Bir yetişkin hiçbir himayeye ihtiyaç duymadan kendi haklarını koruyabilir. Ancak çocuklar haklarını koruyamazlar ve haklarını korumayı büyüdükçe öğrenirler. Dinimiz insanı ancak çocukluk çağını geçirdikten sonra yükümlü kılmıştır. Çocukluk çağında yapılacak şey çocuğun ruh ve beden sağlığını korumak, maddi ve manevi gelişmesini sağlamaktır. Çocuk imkanlar ölçüsünde anne babasının sevgi, anlayış, özen ve sorumluluğu altında güvenli bir ortamda dengeli bir kişilik geliştirme imkanına sahip olmalıdır. İslam dininin çocuğu korumaya yönelik olarak koyduğu kurallar ve haklar vardır. Güzel isim almak her çocuğun en başta gelen hakkıdır. Güzel isim kişinin o isimle özdeşleşmesine neden olur. Dinimize göre çocuk doğduğu andan itibaren güzel bir at sahibi olma hakkına sahiptir. Çocuğu korumaya yönelik en önemli kural hıdanedir. Hıdane, çocuğun doğumundan belli bir çağa ya da yaşa kadar yetiştirilip terbiye edilmesidir. Çocuğun beslenmesi, temizliği, uykusuna özen gösterilmesi, zarar verecek şeylerden korunması da buna dahildir. Dünyaya gelen bebeğin hiçbir ayrım yapılmaksızın adil biçimde beslenmesi, barınması ve bakımı öncelikle babaya aittir. Baba buluğ çağına kadar çocuğun bakım masraflarını karşılamakla yükümlüdür. Anne de bu nafakayı çocukların lehine olacak şekilde kullanacaktır. Çocuğu emzirmekse annenin görevidir. Dinimize göre hamile ve emzikli anneler Ramazan ayında oruçlarını tehir edebilirler. Çocukların beslenme ve giyimleri örfe uygun şekilde babaya aittir. Bu emzirme ve bakım esnasında çocuk ve annenin nafakası da teminat altındadır. Hıdane hakkı bir nevi velayettir. Fıkıh kitaplarının önemli bir bölümüdür. Çocuğun terbiyesinde asıl ve öncelikli olan kişi anne veya onun yerini tutabilecek bir kadın akrabadır. Küçük çocuğun bakımı için ehil bir kadın yakını bulunmadığında erkekler devreye girerler. Çocuk anne karnından itibaren yaşama hakkına sahiptir. Çocukların öldürülmesi Allah'ın haram kıldığı şeylerdendir. Daha İslam'ın ilk dönemlerinde Müslüman olmak için Efendimiz'e biate gelenlere verilen ilk mesaj ve onlardan ilk istenenler arasında çocukların öldürülmemesi

ailesi vardır. Çocuklar ailenin geçimini üstlenemezler. Kendileri ve ailelerinin nafakasını karşılamak üzere çalıştırılamazlar. Hayata hazırlayıcı ve terbiye mahiyetinde çalışmasına ufak tefek işler için izin verilebilir. Bunun dışında çocuğun yetişmesine katkısı olmayan, sırf velinin menfaatine olan istihdam caiz değildir. Dinini öğrenmek de onun haklarındandır. Çocukların doğuştan din duygusuna sahip oldukları söylenir. Efendimizin her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Anne babası Yahudi ise Yahudi, Hristiyan ise Hristiyan, Mecusi ise Mecusi olur buyurur. Ağaç yaşken eğilir. Çocuklarına temel dini bilgileri öğretmek ya da öğrenmelerini sağlamak anne babanın başlıca görevlerindendir. Her Müslüman çocuğunun ilk olarak eğitilmesi, alıştırılması gereken ibadet namazdır. Aile reisini pek çok ayetiyle terbiyeden sorumlu tutan Kur'an-ı Kerim, aile fertlerine bilhassa namazın emredilmesi üzerinde durur. Lokman aleyhisselamın oğluna namaz kılmasıyla ilgili tavsiyesi babalara en güzel örnektir. Çocukların güzel terbiye edilme hakları da vardır. Efendimiz, bir baba evladına iyi bir terbiyeden daha güzel bir miras bırakamaz buyurmaktadır. Anne babalar çocuklarına ilim, edep ve sanat, adab-ı muaşeret öğretmeyi asla ihmal etmemeli. Ömer bin Seleme Resulullah'ın terbiyesinde yetişmiştir ve bir hatırasını şöyle nakleder. Ben Resulullah'ın terbiyesi altında bir çocuktum. Yemek yerken elim yemek kabının her tarafında dolaşırdı. Resulullah bana, ey oğul, yemeye başlarken Allah'ın adını an. Sağ elinle ye ve sana en yakın olan taraftan ye buyururdu. Bundan sonra ben her zaman besmele ile başladım ve sağ elimle önümden yemek yedim. Çocukların eğitimi konusunda bir diğer önemli husus da iyi örnek olmaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakı kendi hayatında en güzel şekilde uygulayarak çocuklar da dahil bütün topluma örnek olmuş, güzel ahlakı emir ve tavsiye etmiştir. Örnek davranış en etkili eğitim ve terbiye metodudur. Bu nedenle anne babanın çocuklarına iyi örnek olmaları gerekir.

Rahmet ve Çocuk. Araştırma görevlisi Ayşe Sağlam, Amasya Üniversitesi. Bazen kıraati uzatma niyetiyle namaza başlıyorum da bir çocuğun ağlayışını duyunca annesinin onun ağlamasıyla ne çok tedirgin olduğunu bildiğimden namazımı kısa tutuyorum. Rahmet iklimi donatınca alimi, bu iklimin en nadide goncaları çocuklar olmuştur. Bu goncalara duldağı olan mekanların adına mescit, mescitlerden yükselen cıvıltıların oluşturduğu ümrana rahmet medeniyeti denir. Dünya ve ahiret saadetinin sırlarının anlatıldığı, kıyama duran peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla namazgahının adıdır mescitler. Yaradanın karşısında başlar eğilmiş, yeryüzü toprağı üzerinde insana kendini hakiki yurdunda hissettiren tek yerde, secdede gönüller sükun bulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıraati uzun tutma niyetiyle kıyamdayken, her ne zaman bir çocuk hıçkırığı duysa annesinin yavrusunu olan kaygısı adına namazını hafif kıldırırdı. Peygamber gönlünü çocuk hıçkırıklarına rapt edenin adıdır rahmet. O rahmet ki mescitleri çocuklar için en ferah mekan eylemiştir. Huzur ikliminin goncaları olmaya müsaade edilsin ki huzur medeniyetinin neferleri yetişsin diye. İşte bu güzide harekette hem çocuğun hem de annenin ruh haline verilen özel değer gösterir kendini. Zira o güçsüzlerin, zayıfların ve ihtiyaç sahiplerinin de peygamberidir. Bir medeniyetin harcı güçle karılırken merhametle de yoğrulur. Rahmet ederken eğiten, eğitirken sevdiren, sevdirirken sükun veren, sükun verirken ahlak kazandıran. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber, bir baba, bir komutan, bir arkadaş ve bunun gibi pek çok rolü yanında nihayet bir eğitimcidir. Minik canları huzur iklimiyle tanıştırıp sevdiren ve onlara kendilerini en güvenli mekanlarda olduğu hissini veren rahmet medeniyetinin rahmet peygamberi. Hazreti Zeynep'ten olan kız torunu Ümami'yi omzunda taşır, bu vaziyette namaza durur, rükuya varacağı zaman indirip kıyama kalkacağı zaman tekrar omzuna bindirerek namazını tamamlayan ve bu şekilde cemaate imamlık eden bir peygamber. İbadet etmek gibi kulluk vazifesinin zirvesi olan bir işle meşgulken bile çocuklara rahmetinden bir an olsun imtina etmemiş, bu suretle manevi gelişimlerinin en güzel ve en güvenli ortamda filizlenmesini sağlamıştır. Çocukların maneviyat eğitimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için mescitlerin doğdukları andan itibaren onlara açık olduğunu, huzur ve sürur verdiğini sevgi ve taltif göstererek hissettirmiştir. Zira çocukların akıllarının donatılması, ruhlarının beslenmesi ancak bu şekilde mümkün olur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hayatında çocuklara olan engin müsamahasının pek çok örneğine şahit oluyoruz. Enes bin Malik, Resulullah'a 10 sene hizmet ettim. Vallahi bana bir kez olsun öf bile demedi. Herhangi bir şeyden dolayı niçin böyle yaptın ya da şöyle yapsaydın ya diye azarlamadı demiştir. Kainatın efendisi çocuklara kızmaz, yaramazlıklarını görmezden gelir, yapmış oldukları hataları şefkat ve öğütle düzeltmelerine fırsat verirdi. Hazreti Peygamber'in çocuklarla kurduğu sevgi ve merhamet dolu ilişkinin çocuk

Kitapların iç dünyalarını nasıl şekillendirdiğine dair örnekler ziyadesiyle mevcuttur. Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır buyruğunca, bu hakkın sadece yaşam için gerekli maddi ihtiyaçların karşılanması değil, bilakis çocukların yetişmesi için ihtiyaç duyduğu değerler olan sevgi, ilgi, merhamet, hoşgörü, güvenin de sağlanması kastedilir. İşte bu değerler sayesindedir ki Hazreti Peygamber'in asrında yaşayan çocuklar saadet içinde yaşamışlardır. Kendisinden sonraki nesillerin çağlara şekil veren çocukları hep bu sevinç çağının muştularıdır.

Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.

0: Allah'ın tek bir ilah olduğunu, ondan başka ilah olmadığını kavrayamayan Mekke müşriklerine Hazreti Ömer'in Müslüman olması çok ağır gelmişti. Bu gelişme karşısında önlem almak için aralarında Ebu Cehil'in de olduğu bir grup Mekkeli müşrik toplanıp Peygamberimizin amcası Ebu Talib'e geldiler.
1: Ebu Talib! Ebu Talib! Çık dışarı Ebu Talib!
2: Ne oluyor? Ne bu gürültü? Bu ne saygısızlık? Nedir bu haliniz? Ne istiyorsunuz?
3: Bizi dinle yaşlı adam. Bu kadarı yetti artık.
2: Ne oldu? Neden bahsediyorsun sen?
3: Artık bu böyle gitmez. Kardeşinin oğluyla aramızda bir hüküm vermen gerek.
2: Sakin ol bakalım. Madem diyecekleriniz var, içeri geçelim, öyle konuşalım.
0: Ebu Talip gelenleri içeri aldıktan sonra Peygamberimizi çağırdı. Allah'ın Resulü geldi ve Ebu Talip onunla konuşmaya başladı.
2: Gel kardeşimin oğlu. İşte bunlar senin kavmindendir. Senden mutedil olmanı istiyorlar. Kavminin üstüne

0: yüzle gitme. Allah'ın elçisi gelenlere baktı ve onlara ne istediklerini sordu.
1: Ya Muhammed, bizimle ve ilahlarımızla uğraşmayı bırak, biz de senin ilahını ve senin peşini bırakalım.
0: Bunun üzerine Peygamberimiz, söylediğiniz takdirde Araplara hakim olacağınız, Arap olmayanları da egemenliğiniz altına alacağınız bir söz söylesem, onu siz de söyler misiniz dedi. Bunu duyan Ebu Cehil şöyle söyledi.
2: Elbette söyleriz o sözü. Hatta 10 katını bile söyleriz.
0: Allah'ın kutlu elçisi, öyleyse Allah'tan başka ilah yoktur sözünü söyleyin buyurdu.
1: Olmaz öyle şey. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Hadi gidiyoruz, kalkın.
2: Bu söylediğin söz, ilahları bir tek ilah mı yapıyor yani? Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
0: Bu olay üzerine Sa'd suresinin 4 ve 5. ayeti kerimeleri nazil oldu. Gelen ayetlerde Yüce Allah şöyle buyuruyordu. Kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler. Bu yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey. Müşrikler Allah'ın tek bir ilah olması karşısında şaşkındılar. Bunu kavrayamıyorlardı. Allah, Enbiya suresinin 22. ayetinde bu durumlarına karşı şöyle buyurdu. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, kesinlikle yerin, göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.

Günün duası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her kim şu duayı gündüzün başında okursa akşama kadar, akşamleyin okursa sabaha kadar kendi başına, ailesine ve malına bir musibet gelmez. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Sana güvendim ve sen yüce arşın sahibisin. Allah'ın dilediği olur, onun dilemediği de olmaz. Güç ve kuvvet sahibi ancak yüce ve ulu Allah'tır. Bilirim ki Allah'ın her şeye gücü yeter ve Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Şüphesiz Rabbim yaptığı her işte doğru olandır.

0: Hüsnü Hal.
1: Henüz 5 yaşındaydı çocuk. Dünyadan habersizdi. Dünya da ondan. Annesi ve kardeşleriyle birlikte derme çatma bir evde yaşıyordu. Babası başka bir ülkeye sürgün edilen zayıf, uzun boylu bir adamdı. Yüzünü hayal meyal hatırlıyordu. Görse tanıyamazdı ama dayak yemekten yüzü gözü şişmiş bütün adamların yüzünü babasının yüzüne benzetirdi. Zaten yaşadığı kamptaki adamların yüzleri birbirine çok benzerdi. Avurtları bir mengenede sıkılmış gibi çökük dururdu. Elmacık kemiklerini kaplayan derileri iyice incelmiş ve gözleri yuvalarından fırlayacak gibi bakarlardı. Çeneleri her zaman sıkı sıkıya kapalıydı bu adamların. Ağızlarını açtıklarında eksik dişleri ve ellerini gösterdiklerinde tırnaksız parmakları fark edilirdi. Çocuk bu adamları çok severdi. Onlar da küçük çocuğu. Çok büyümeden bu adamların neden böyle göründüklerini öğrenecekti ve bu neden onu gördüğü adamlar gibi olmaktan geri bırakmayacaktı. Sonunda onun da birkaç dişi eksilecekti. Çocuğun arkadaşları da kendisine benziyordu. Aynı ağaçtan toplanarak küçük bir kaba sıkıştırılmış irili ufaklı zeytin taneleri gibiydiler. Tıkıştırıldıkları çukur tabaklarda üzerlerine gelen sivri çatallardan kaçışmaya çalışırlar, lakin birer birer yakalanarak eksilirlerdi. 3000 yaşında olduğu söylenen, göz bağlayıcılıkta ustalaşmış çöl sürgünü bir hortlağın demir çenesi tarafından öğütülürlerdi. Neredeyse yok denecek kadar kısacık kesilmiş saçları, güneş altında susuz kalmaktan sararmış otlara benzerdi. Toprağa sıkıca tutunmuş, vakti geldiğinde yeşermeyi bekleyen otlara. Yürekleri pamuklara sarılmış ay ışığı gibi parlak ve yumuşacıktı ama ayakkabısız yürümekten ayak tabanları sertleşmişti bu çocukların. İyi beslenemedikleri gibi eğitimden de mahrum bırakılıyorlardı. Yeryüzünün hiçbir ülkesinde hiçbir çocuğun oynamadığı tuhaf oyunlar oynarlardı. Mermilerden kaçma, bombalardan saklanma ve hayatta kalma oyunları. Henüz 5 yaşındaki çocuk da silah seslerini, bombaları, gece yarısı götürülen ve dövülen adamları hep oyunun bir parçası sanıyordu. Yontulmuş birkaç tahta parçası, irili ufaklı deniz taşları ve boş mermi kovanları sayılmazsa oyuncağı da yoktu çocuğun. Zamanla büyüdü küçük çocuk. Onu hapseden duvarlarda büyüdü. Bir yanı duvar, diğer yanı denizdi. Duvarı aşıp dışarı çıkmasına da, yüzerek denize geçmesine de izin verilmiyordu. Çatısı olmayan bir hapishanede çürümeye bırakılmışlardı. Üstelik hayatta kalmakla suçlanıyorlardı. Topraklarını savunmak, işkenceye rıza göstermemek suçların en büyüğüydü. Taşlar tanklara karşı suçluydu. Derisi kemiğine yapışmış eller silahlara karşı suçluydu. Babalar vatanını, anneler evladını korumakla suçluydu. Gövdeleri bombalara siper olmakla suçluydu. Sevmek suçtu, gülmek suçtu, kalmak suç, gitmek suçtu. Küçük çocuk büyümüş ve ömrünün baharında, henüz ilk gençlik çağında birçok akranı gibi herhangi bir gerekçe gösterilmeden bilekleri kelepçelenmişti. Yaşadığı şehir böyleydi. Çocuklar büyüdükçe hapsedildikleri yerler küçülüyordu. Büyük duvarlar küçük çocuklar için, küçük hücrelerse büyük insanlar içindi. Artık bir genç olduğu için taşların insan kanı koktuğu, ışığın karanlık tarafından yutulduğu, donmuş kemiklerin buz parçaları gibi çatır çatır kırıldığı ve mahkumların günlerce aç bırakıldığı hücrelere hapsedilebilirdi. Öyle de oldu. Sevdiği her insanın öldürüleceğiyle tehdit edildi. Vücudu iyileştirilemez şekilde dövüldü ve inandığı her değer aşağılanarak eziyet edildi. Elbette dişleri de söküldü. Küçükken gördüğü ağzı kapalı adamlar gibiydi artık. Ancak vazgeçmedi. Güneş kendisini ısıtmıyordu ama onun varlığını biliyordu. Ayın ışığı bulunduğu hücreyi aydınlatmıyordu ama gökyüzünde parladığını biliyordu. Tıpkı bir gün özgür olacağını bildiği gibi umudunu yitirmedi. Nehirden denize kadar özgür olacağı bir günü düşledi. İşte o an demirden kubbeler birer kağıt gibi yırtıldı. Parmaklıklar tel gibi büküldü ve bileklerindeki zincirler kırılarak bin parçaya bölündü. Gökyüzü çocukların önüne serilmiş, duvarlar yıkılmıştı. Denizin üstünden batan güneşi seyrederken hayal etti kendini ve gün batımına gülümsedi. Bu da tüm hikayeler gibi iyi bitmeliydi. Çocuklar sonsuza kadar mutlu yaşamalıydı. Aslında böyle acılar hiç yaşanmamalıydı. Zaten yaşanmadı da. Modern dünyada, şu medeni çağda çocukların katledilmesi mümkün olabilir miydi? Dünya buna sessiz kalır mıydı? Böyle bir soykırıma göz yumulur muydu hiç? Koca koca ordular buna müsaade eder miydi? İnsan hakları vardı bir kere, hatta savaşın bile bir ahlakı vardı. Sonra çocuklar masumdu. Çocukları kim rahatlıkla öldürebilirdi ki? İki cihanın tüm kötüleri bir araya gelse, hepsi bir bedene girip surete bürünse bile bunu yapamazdı. Bunu yapan insan olamazdı. Bunu yapan insan olarak kalamazdı. Neyse ki bunlar yaşanmadı da, böyle bir leke milyarlarca insanın alnına sürülmemiş oldu. Eğer yaşansaydı, bu utançla kimse yaşayamazdı. Öyle film seyreder gibi izleyemezdi kimse. Ayağa kalkar, karşı çıkar ve asla buna izin vermezdi. Kim kendi çağının zalimine sessiz kalanlardan olmak ister ki? Geçmişteki bütün zalimlerin cezasını bulduğunu bildiği halde hem de...

0: Yani takvimi.
1: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 20 Haziran 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 5 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 7 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Küresel bir tehdit. Cinsiyetsizleştirme. Günümüzde nasıl pek çok doğal şey kimyasal maddeler ve genetiği değiştirilmiş organizmalar yoluyla tahrip ediliyorsa, insan da fiziki ve biyolojik özelliklerinden uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu çabada olanlar, biyolojik cinsiyeti inkar ederek insanı yaratılışından gelen biyolojik cinsiyetinden uzaklaştırıp cinsiyetsizleştirmeyi hedeflemektedir. İnsanın kendi eliyle kendi türünü bozmaya yönelik bu girişimleri aklen de dinen de kabul edilemez. İnsanın yaratılışına uygun tarzda yaşamasını isteyen dinimiz, fıtratı bozmaya yönelik bu tür müdahaleleri reddeder. Zira fıtratın tahrip edilmesi, hakikatin, hukukun ve ahlakın da tahrip edilmesidir. Fıtratından uzaklaşan nesiller, kendine, ailesine, topluma, çevreye, kainata ve yaradana yabancılaşır. Bu yabancılaşma da kişinin dünya ve ahiret saadetine mani olur. Dahası cinsiyetsizlik, kadın ve erkeğin birlikteliğiyle kurulan aile kurumunu da tehdit ederek neslin sağlıklı bir şekilde devam etmesini engeller.

0: Bir ayet. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Rum Suresi 30. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Özafşar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.

Erken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler, artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Yusuf. Canım oğlum Bera için Fatih Koca'dan bir eser istirham ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.

Selamünaleyküm. Erzincan'dan Orhan Akpınar. Selimoğlu İşhanı 3. Kat esnaflarına, tüm Diyanet Radyo çalışanları ve dinleyenlerine sıradaki ezgiyi rica ediyorum.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Merhabalar, Murat Necipoğlu'ndan Aşkın Aldı Benden Beni ezgisini tüm dinleyenlere ve kıymetli aileme istiyorum. Çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar.

değerli Diyanet radyoları, tüm kardeşlerimizi Afyon Karahisar'dan selamlıyoruz. Sizlerden Hasan Sağındık'tan Benim Efendim eserini istiyoruz.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm, ben Rümeysel. Mevsun olarak İlahisini kardeşim için istiyorum.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan şehir merkeze. Doğru olsam ok gibi yabana atarlar beni, ilahisini istiyorum. Teşekkür ediyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Haklara riayet. Her hak sahibine hakları verebilmek. Ebu Ümame el-Bahili anlatıyor. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem Veda Haccı senesinde verdiği hutbede şöyle derken işittim. Şüphesiz Yüce Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla oturuyordu. Zaman zaman yaptığı gibi onları konuşturarak sohbetine başladı. Müflis kimdir bilir misiniz? Ashabtan söz alan biri, bizim aramızda müflis, malı mülkü olmayan kimsedir dedi. Bu cevap üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, birikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeyen iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır. Ahiret gününde iflas eden insanı bu şekilde tasvir ediyordu Kutlu Nebi. Müflisin bütün çabaları boşa çıkmış, işlediği kötülükler iyiliklerini alıp götürmüş, mükafat beklerken cezalandırılmıştı. Allah katında mükafat kazanmak ve azaptan kurtulmak için kul haklarından arınmış olmak gerekiyordu. Nitekim sahabeden Ebu Said el-Hudri, Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet etmişti. Kıyamet günü müminler ateşten kurtulurlar ve cennetle ateş arasındaki bir köprü üzerinde durdurulurlar. Orada dünyadayken aralarında meydana gelmiş haksızlıklar için kısas yapılır. Nihayet haksızlıklardan temizlendikleri ve pak oldukları zaman cennete girmelerine izin verilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir konuşmasında, ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa mağdur ettiği kişinin günahlarını yüklenir demiştir. Hesaplaşma ancak böyle tamamlanır. Allah Resulü'nün Allah'ın huzuruna hiç kimseye haksızlık yapmadan çıkmayı umuyorum şeklindeki ifadesi onun bu konudaki titizliğini gösterir. Kur'an-ı Kerim'de hak, gerçeğe uygun olan söz, doğru yol, aslına uygun inanç, bilgi, adalet, görev ve ödev, bir olayın iç yüzü, doğru, gerçek, sabit gibi anlamlara gelir. Bu anlamlarından dolayı da Kur'an ve İslam'ı ifade etmek için kullanılmaktadır.

anlamına gelen batılın zıddını ifade etmektedir. Bu kelime, varlığı kesin olan mutlak gerçek anlamlarından dolayı Allah'ın bir ismi veya sıfatı olarak da zikredilmiştir. Peygamberimiz de, "Ya Rabbi, sen haksın, vaadin de haktır, senin sözün de haktır, sana kavuşmak haktır, cennet haktır, cehennem de haktır, peygamberler de haktır, kıyametin kopması da haktır" hadisinde hak kavramını, peygamberler, cennet, cehennem ve kıyametin birer gerçek olduğunu ifade etmek için kullanmıştır. Yine Allah yolunda cihad eden, hürriyetini elde etmek için uğraşan ve zinaya düşmemek için evlenmek isteyen kişiye yardım etmek Allah'ın hakkıdır hadisinde de hak, adeta bir borç ya da kararlılık anlamındadır. Her 7 günde başını ve bedenini yıkamak, Müslüman üzerinde Allah'ın bir hakkıdır hadisinde ise hak ifadesi yükümlülük anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca hak, kişinin yetkileri, ayrıcalıkları ve diğer varlıklara karşı sabit olan görevleri şeklinde de nitelenebilir. Hak konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli husus, hakkın tespiti meselesidir. İslam düşüncesine göre hakkı belirleyen öncelikle Yüce Allah'tır. Peygamber Efendimizin ifadesiyle şüphesiz Yüce Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Kullara şekil ve yön veren Yüce Allah olduğu gibi hakları ve hakların kaynağını beyan eden de O'nun gösterdiği vahiydir. Zira Kur'an'ın ifadesine göre yerlerin ve göklerin mülkü Allah'a aittir. Her şeyi yaratan ve her şeyin sahibi, maliki olan Allah, aynı zamanda hakkın da sahibi ve belirleyicisidir. Allah Teala hakları insanların istek ve arzularına göre değil, adalet ve denge prensibine göre belirlemiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de eğer hak onların arzularına uysaydı, göklerle yer ve onlarda bulunanlar elbette bozulur giderdi buyurulmaktadır. Hak dağılımı kişilerin veya bazı grupların elinde olsaydı, çatışma, haksızlık ve dengesizlik kaçınılmaz olurdu. Halbuki Allah Teala, hak dağılımında insanlara verilen hakların az, yetersiz, buna karşı sorumlulukların ağır ve sıkıcı olmasını değil, fert ve toplum hayatının denge ve düzen içinde yürümesini önemsemiştir. İslam düşüncesinde haklar, Allah'ın hakları ve kulların hakları şeklinde ikiye ayrılır. İlki Allah'la insan arasındaki hakları, ikincisi ise insanın diğer insanlarla olan hukukunu ifade eder. Modern dönemlerin en revaçtaki kavramı olan insan hakları yerine İslam kültüründe kul hakları tabiri kullanılır. İnsan hakları sadece insanla insan arasındaki karşılıklı hukuku ifade ederken, kul hakları önce Allah'la kul arasındaki, sonra da kulla kullar arasındaki hukuka işaret eder. Dolayısıyla kul hakları tabiri, içerik olarak insan hakları tabirinden çok daha geniştir. Nitekim Hazreti Peygamber Muaz bin Cebel'le yaptığı bir yolculuk esnasında Allah'la insanlar arasındaki bu hak ilişkisini çok veciz bir şekilde anlatır. Resulullah, "Ey Muaz, Allah'ın kullar üzerindeki haklarını bilir misin?" diye sorar. Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir." der. Resulullah, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı kendisine hiçbir şeyi ortak koşmamaları ve ona ibadet etmeleridir." buyurarak sorunun cevabını verir. Bir süre yol aldıktan sonra yine o mübarek ses işitilir. "Peki ey Muaz, bunu yaptıkları takdirde kulların Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin?" Muaz yine "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedikten sonra Resulullah, "Allah'ın onlara azap etmemesi, onları cennetine koymasıdır" buyurur.

Allah'ın hakları sadece ibadetleri değil, bütün fertlerin yararını ilgilendiren toplumsal konuları da kapsamaktadır. Toplumda bir haksızlığı önlemek veya hakkı tespit etmek amacıyla Allah rızası için şahitlik yapılmasını isteyen ayetler bu kapsamdadır. Aynı şekilde toplum düzenini sağlamak için verilen cezaların da Allah hakkı olduğu kabul edilmiştir. Peygamber Efendimizin zekatı vermenin Allah hakkı olduğunu bildiren hadisleri de yine aynı yöndedir. İslam, Allah'ın haklarıyla kulların hakları arasında belli bir ölçü getirmiştir. Her yönüyle Müslümanlar için örnek ve ölçü olan Allah Resulü, Allah'a karşı ibadet ve taat amacıyla da olsa, kulların haklarının ihmal ya da ihlal edilmesini hoş görmemiştir. Nitekim Kutlu Nebi'nin genç ve dindar dostlarından biri olan Abdullah bin Amr'a yaptığı tavsiyeler, onun bu konudaki titizliği kadar hak kavramına verdiği önemi de göstermektedir. Hazreti Peygamber, ibadete düşkünlüğünden dolayı Abdullah'ı çok severdi. Bir müminin ibadet etmesi ve bu şekilde kulluk bilincini ortaya koyması şüphesiz her türlü övgünün üstündeydi. Ama her şeyin de bir ölçüsü vardı. Abdullah devamlı oruç tutmakta, gece gündüz demeden namaz kılmaktaydı. Bu sebeple günlük hayatın gereklerini yerine getirmiyor, eşini ve çocuklarını ihmal ediyordu. Durumu haber alan Allah Resulü onunla konuşmak istedi. Hiç ara vermeden peş peşe sürekli oruç tutuyor, geceleri de sürekli namaz kılıyormuşsun. Aman böyle yapma. Çünkü senin üzerinde gözünün hakkı var, nefsinin hakkı var, ailenin, eşinin hakkı var. Bazı günler oruç tut, bazen tutma. Namaz kıl, uykunu da uyu. 10 günde bir oruç tutsan, diğer 9 gün içinde sevap alırsın. Abdullah hemen atıldı. Ya Resulallah, bu dediklerinden daha fazlasını yapabilecek kadar güçlüyüm. Resulullah, o zaman Davud peygamberin orucu gibi oruç tut dedi. Abdullah sordu, Davud peygamber nasıl oruç tutardı ey Allah'ın Resulü? Resulullah, Davud peygamber bir gün oruç tutar bir gün tutmazdı. Düşmanla karşılaştığı zaman da kaçmazdı cevabını verdi. Abdullah bu cevap karşısında biraz irkilmiş, Cenab-ı Hakk'ın kastettiği noktaya gelmişti. Böyle oruç tutup takatsiz kalınca, kim savaştan kaçmamamı garanti edebilir ki? Bu itiraf üzerine Peygamber Efendimiz zaman zaman yaptığı gibi konunun iyice anlaşılması için sözünü 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi. Hiç ara vermeden sürekli her gün oruç tutan oruç tutmuş sayılmaz.

0: yanından alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarın olmayınca önü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarın olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca köşkü neylersin?
1: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 20 Haziran 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 5 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 7 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Küresel bir tehdit. Cinsiyetsizleştirme. Günümüzde nasıl pek çok doğal şey kimyasal maddeler ve genetiği değiştirilmiş organizmalar yoluyla tahrip ediliyorsa, insan da fiziki ve biyolojik özelliklerinden uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu çabada olanlar, biyolojik cinsiyeti inkar ederek insanı yaratılışından gelen biyolojik cinsiyetinden uzaklaştırıp cinsiyetsizleştirmeyi hedeflemektedir. İnsanın kendi eliyle kendi türünü bozmaya yönelik bu girişimleri aklen de dinen de kabul edilemez. İnsanın yaratılışına uygun tarzda yaşamasını isteyen dinimiz, fıtratı bozmaya yönelik bu tür müdahaleleri reddeder. Zira fıtratın tahrip edilmesi, hakikatin, hukukun ve ahlakın da tahrip edilmesidir. Fıtratından uzaklaşan nesiller, kendine, ailesine, topluma, çevreye, kainata ve yaradana yabancılaşır. Bu yabancılaşma da kişinin dünya ve ahiret saadetine mani olur. Dahası cinsiyetsizlik, kadın ve erkeğin birlikteliğiyle kurulan aile kurumunu da tehdit ederek neslin sağlıklı bir şekilde devam etmesini engeller.

0: Bir ayet. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Rum Suresi 30. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
3: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu huden ve şifa.
1: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Mana ehliyle ol. Onlardan hem lütuflar, ihsanlar elde et, hem de manevi güç kazan. İlahi muhabbetle genç ve dinç kal. Şu ten içinde bulunan ruh, manadan, aşktan habersizse, o kın içindeki tahta kılıç gibidir. O tahta kılıç kınında bulundukça görünüşte kıymetli, işe yarar sanılır. Dışarı çıkınca ancak yanmaya yarar. Tahta kılıçla sakın savaşa gitme. Önce onu bir gözden geçir, onun ne olduğunu anla ki işin ağlayıp inlemeye varmasın.

bilmez yâre, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunlar eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaş, konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut. Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esredi Yunus'un canı, yoldayım illerim kanı. Yunus düşte gördü seni, sayrımsı.

0: kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil bir bay istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Aklıma ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Kamu spotu.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dünya malı acı su gibidir. İnsan bir türlü kanamaz. İçtikçe içesi gelir. Dünya bir seraptır. Elini uzatırsan kaçar.

Ebut Derda, Müslüman olduktan sonra kendisini ibadetten alıkoyduğu için ticareti dahi bırakıp kendini ibadete vermiş bir kimseydi. Bir gün Selman kardeşi Ebu Derda'yı ziyarete gitti ve dostunun hanımını bakımsız elbiseler içinde görünce çok şaşırdı ve "Bu ne hal?" diye sordu. Ümit Derda kocasının kendisiyle ilgilenmediğini ima ederek "Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ihtiyacı kalmadı ki" karşılığını verdi. Biraz sonra Ebu Derda gelerek Selman'a yemek ikram etti. Selman onun kendisiyle birlikte yemesini isteyince Ebu Derda "Ben oruçluyum kardeşim" dedi. Ancak Selman "Sen yiyene kadar ben de yemeyeceğim" deyince Ebu Derda nafile olan orucunu bozarak yemeğe katıldı. Selman o gece Ebu Derda'nın misafiri oldu. Ebu Derda gecenin bir yarısında erkenden namaza kalkmıştı. Bu durumu fark eden Selman yatıp uyumasını istedi. Bir süre sonra tekrar namaza kalkan Ebu Derda'yı Selman yine uyuması konusunda ikaz etti. Gecenin sonuna doğru Selman Ebu Derda'yı "Hadi şimdi kalk" diye uyandırdı ve ikisi birlikte namaz kıldılar. Namaz sonrasında Selman Ebu Derda'yı karşısına alarak kardeşlik hakkından doğan şu samimi uyarıda bulundu. "Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibine hakkını ver." Bu olaydan sonra Ebu Derda Efendimiz'e gelerek hadiseyi anlattı. Hazreti Peygamber "Selman doğru söylemiş" buyurarak Selman'ın kardeşine olan uyarısını takdir etti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberlere iman.
1: Sesimizin ulaştığı tüm mekanlara merhabalar. Burası Diyanet Radyo, Din ve Hayat programıyla sizlere seslenmeye başladık.

En son programımızda yepyeni bir eserle sizlerle birlikte olmaya başlamıştık. Bugün bu eserimizle, yani Peygamberlere İman adlı eserimizle sizlerle birlikte olmaya, sizlere ulaşmaya devam ediyoruz. Sizlerle paylaşacağımız konuysa iman esası olarak peygamberlik. Nübüvvet anlayışlarında bazı farklılıklar bulunsa da peygamberlerin varlığına ve getirdikleri ilahi mesajlara inanmak bütün ilahi dinlerin ortak bir esasıdır. İslam dininde peygamberlere iman Allah'ın varlığı ve birliğinden hemen sonra gelir. Bu husus Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin gibi ayetlerle beyan edilmiş, Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın Resulüdür anlamındaki kelime-i tevhidde, ayrıca kelime-i şehadette ifadesini bulmuş ve amentü diye anılan altı iman esası içinde yerini almıştır. Uluhiyet ve nübüvvet ilkeleri dinin temelini ve çatısını teşkil etmektedir. Bu iki esas, kitap, melek, ahiret ve kader gibi diğer iman esaslarını da kapsamaktadır. Peygamberlere iman, hak dinin diğer esaslarının üzerine bina edildiği temel durumundadır. Ve bu sebeple peygamberlerin varlığını inkar etmek, onların getirdiği ilahi gerçeklerin tamamını reddetmek demektir. Bu itibarla peygamberlere iman etmeden Allah'a ve diğer hususlara inandığını iddia etmek dinen geçerli bir iman değildir. Çünkü insanoğlunu din açısından sorumlu tutacak hususlar peygamberin haber vermesine bağlıdır. Peygamberlik Cenab-ı Hakk'ın seçkin kullarına vahiyler göndermesi ve onların bu vahiyleri tebliğ etmesiyle gerçekleşir. O, kişinin çalışıp gayret göstermesi yahut soya bağlı olarak veraset yoluyla kazandığı bir makam olmadığı gibi, herhangi bir sosyal konumdan dolayı elde edilmiş veya kişi ve kurumlar tarafından verilmiş bir paye de değildir. Her ne kadar insanlık tarihinde aynı soydan peygamberler gelmiş, baba, oğul ve kardeş peygamberler bulunmuşsa da nübüvvette veraset söz konusu değildir. Nitekim Hazreti Nuh'un oğlu ve Hazreti İbrahim'in babası veya amcası inkarcılardan olmuştur. Nübüvvetin Cenab-ı Hakk'ın iradesine dayanması gerçeği peygamberlik kesbi değil vehbidir şeklindeki vecizeyle ifade edilmiştir. Allah risaletini kime vereceğini en iyi bilendir. Peygamberlik nimetini kullarından dilediğine ihsan eder gibi ayetler, peygamberliğin sırf Allah vergisi bir lütuf olduğunu açıkça göstermektedir. Hazreti Musa'nın Tur Dağı'nda peygamber olarak seçildiğinin aniden kendisine bildirilmesi, son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a Hira Dağı'nda ilk vahyin ani gelişi de aynı hakikati göstermektedir. Tebliğ ile birlikte düşünüldüğü takdirde, peygamber Allah'tan kendisine iletilen gerçekleri olduğu gibi muhafaza eden emin bir alıcı, mükellef insanlara tebliğ etme açısındansa aktif bir ileticidir. Peygamberlerin temel görevleri insanoğlunun iki cihanda mutlu olmasını sağlayacak yolu göstermek, bu doğrultuda toplumlara ilahi buyrukları bildirmek, maddi ve manevi konularda insanlığa rehberlik etmektir. Onlar Allah'a iman edip buyruklarına uyanları cennetle müjdelemiş, inkarcıları ve buyruklarına aykırı davrananları cehennemle korkutmuş, insanlara bilmedikleri temel hakikatleri öğretmiş kimselerdir. İnsanlık tarihinde nübüvvet, Hazreti Adem'le başlayıp Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le sona ermiştir. Allah, birbirinden gelen bir nesil olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesiyle İmran ailesini seçip alemlere üstün kıldı mealindeki ayetler, nübüvvetin Hazreti Adem'le başladığını, Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur mealindeki ayette, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle son bulduğunu göstermektedir. Cenab-ı Hak, her ümmetin bir Resulü vardır ve aralarında uyarıcı bulunmayan hiçbir ümmet yoktur gibi beyanlarıyla toplumlara peygamber gönderdiğini bildirmiştir. Bu beyanlar sadece Hazreti Musa, Harun ve İsrailoğulları soyundan gelen peygamberlere iman etmekle mümin olunacağı inancında olan Yahudilerin tekelci anlayışını ortadan kaldırmış, peygamberliğin evrensel bir müessesi olduğunu belirtmiştir. İslam dini her millete peygamber gönderildiği ilkesiyle evrensel bir peygamber anlayışını ortaya koymuş,

0: çeşitli ayetlerde peygamberlerin Allah tarafından seçilmiş örnek insanlar olduklarını belirtmiş, bazı Yahudi gruplarının Üzeyr'in, Hristiyanların da İsa'nın Allah'ın oğlu oldukları şeklindeki yanlış inanışlarını düzeltmiştir. Sevgili dostlar, bir de nübüvvetin inkarı var. Şimdi dilerseniz bu konuyla ilgili konuşalım. Peygamberliği inkar etmek İslam nazarında bir küfür halidir. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar eden kimse tam manasıyla sapıtmıştır. Mealindeki ilahi beyan bu gerçeği vurguladığı gibi ahirette inkarcılar cehenneme atılırken cehennem meleklerinin onlara "Size uyarıcı bir peygamber gelmedi mi?" diye sormaları, inkarcıların da "Evet, uyarıcı bir peygamber gelmişti ama biz onun yalan konuştuğunu söylemiş ve Allah hiçbir şey göndermedi demiştik" diye suçlarını itiraf ettiklerini bildiren ilahi beyanda bu gerçeği vurgulamaktadır. Nübüvvet müessesini reddetmenin küfür sayılması, sadece peygamberleri değil, onları gönderen Allah Teala'yı ve ondan alıp tebliğ ettikleri bütün dini gerçekleri inkar anlamını taşımasından dolayıdır. Çünkü insanoğlunun kendi türünden olan peygamberlerden başka Cenab-ı Hak'la iletişim kurabileceği herhangi bir imkan bulunmamakta ve dolayısıyla din ortadan kalkmaktadır. Sevgili dostlar, Kur'an'da bildirildiği üzere Hazreti İbrahim gibi bazı peygamberlere sadece ilahi sahifeler yani suhuf, Musa gibi bir kısmına suhuf ve ilahi kitap, Davud'a Zebur, İsa'ya İncil, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim verilmiştir. Ayetlerle sabit olan bu hususa da inanmak farz olup, inkârı, İslam dışında kalmayı gerektiren bir davranıştır. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, bugün Peygamberlere İman adlı eserimizde iman esası olarak peygamberlikten bahsettik. Bir sonraki programımızda peygamberliğin dini ve akli temellerinden bahsedeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huve lillezine amenu hüden ve şifa.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

Günün duası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her kim şu duayı gündüzün başında okursa akşama kadar, akşamleyin okursa sabaha kadar kendi başına, ailesine ve malına bir musibet gelmez. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Sana güvendim ve sen yüce arşın sahibisin. Allah'ın dilediği olur, onun dilemediği de olmaz. Güç ve kuvvet sahibi ancak yüce ve ulu Allah'tır. Bilirim ki Allah'ın her şeye gücü yeter ve Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Şüphesiz Rabbim yaptığı her işte doğru olandır.

birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. Diyanet takvimi.
2: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 20 Haziran 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 5 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 7 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Küresel bir tehdit. Cinsiyetsizleştirme. Günümüzde nasıl pek çok doğal şey kimyasal maddeler ve genetiği değiştirilmiş organizmalar yoluyla tahrip ediliyorsa, insanda fiziki ve biyolojik özelliklerinden uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu çabada olanlar, biyolojik cinsiyeti inkar ederek insanı yaratılışından gelen biyolojik cinsiyetinden uzaklaştırıp cinsiyetsizleştirmeyi hedeflemektedir. İnsanın kendi eliyle kendi türünü bozmaya yönelik bu girişimleri aklen de dinen de kabul edilemez. İnsanın yaratılışına uygun tarzda yaşamasını isteyen dinimiz, fıtratı bozmaya yönelik bu tür müdahaleleri reddeder. Zira fıtratın tahrip edilmesi, hakikatin, hukukun ve ahlakın da tahrip edilmesidir. Fıtratından uzaklaşan nesiller, kendine, ailesine, topluma, çevreye, kainata ve yaradana yabancılaşır. Bu yabancılaşma da kişinin dünya ve ahiret saadetine mani olur. Dahası cinsiyetsizlik, kadın ve erkeğin birlikteliğiyle kurulan aile kurumunu da tehdit ederek neslin sağlıklı bir şekilde devam etmesini engeller.

0: Bir ayet. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Rum Suresi 30. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Eksiği doğrulayan da, eksik tarttığını meydana çıkaran da yine başka bir terazidir. Herhangi bir kişi doğru olmayanlarla kendini ölçer, onlarla dost olursa eksikliğe düşer, aklı şaşırır kalır. Ey hak yolcusu, sen doğru bildiğin yolda yürü. İmansızlara karşı boyun eğme, onlardan yüz çevir. Dinine düşman olanlara kılıç ol. Sakın tilki gibi yaltaklanmaya kalkışma, aslan ol.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
3: Hanımlar, beyler, sevgili gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Bu dini yaşamak isteyen hiçbir kimsenin suali Kur'an ve sünnet ışığında muhatapsız değildir. Mikrofonun bir ucunda ben Selman Tuna, sizden gelen soruları muhatabına sormak ve sizin adınıza sözcülük etmek için hazırım. Ve mikrofonun diğer ucundaysa sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın

0: En Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam nasılsınız?
1: Elhamdülillah Selman'ım, sizler sormalı.
0: Hamdolsun iyiyiz, iyiceyiz. Malum aslında yapay zeka bugün girmedi hayatımıza.
1: Tabii.
0: Akıllı telefonlarla, bilgisayarlarla girdi. O komutlar orada hazırdı. Şimdi komut seçeneği arttı. Ondan ayrıca yeni bilgileri edinmek için interneti kullandığımız gibi web sayfasını, arama motorunu onu hayatımıza dahil ediyoruz. Bizim işlerimizi de yapıyor. İşte burada bir çizgi var. Bu çizgi konusunda birinin de derdi olmuş. Ödevlerini yapay zekadan yapmak, yaptırmak.
1: Güzel.
0: Bu iş hayatında da geçerli.
1: Tabii.
0: Amirinizin sizden istediği raporlamayı ön bilgileri girerek oradan almak. Bununla ilgili yorumunuz ne hocam? Bekleriz, buyursun.
1: Yani bu bir yapay zekaya ödev hazırlatmak dinen bir sorun teşkil eder mi?
0: Evet.
1: Olaya bu zaviyeden bakabilir. Ben bu olaya şöyle bakıyorum Selman Beyciğim. Mesela öğretmenlerimiz ödevleri bize niçin verirler? Öğretmenin böyle bir şeye ihtiyacı var mı? Bizim götürüp de ona hazırladığımız şu kalitede, bu kalitede, onluk da olsa, yüzlük de olsa bir ödevin öğretmenimize bir katma değer ürettiğini düşünüyor musunuz? Ödevi hazırlamakla ben bir şeyler öğreneceğim. Çünkü ben öğrenciyim. Bilgi ve becerimi geliştirme amacıyla bir eğitim kurumunda o süreçlere, o programa tabi olarak adım adım belge almaya hak edecek bir eğitim süreci yaşıyorum. Bunun da bir aşaması kendi başıma müstakil araştırma yapabilmek, araştırdıklarımdan oluşan bir değerli topluluğu, kendi içerisinde tutarlı, insicamlı bir dönem ödevi hazırlamak veya ödev hazırlamak, değil mi? Şimdi bunu yapay zekaya yaptırdığımda benim bu becerim gelişmeyecek. Belki yapay zeka sıfır hatalı da olabilir, bazı hatalı da olabilir ve bana belli bir düzeyde not alabilecek kadar kıvamda bir belgeyi önüme verebilir. Burada zararlı kim olur? Öğrenci bir, olur.
0: Evet.
1: Bir, iki, yapay zeka, olaya bir de şu taraftan bakalım. Yapay zeka bunları hazırladı. Hatta biliyorsunuz yapay zeka da halüsinasyon görüyor. Bazen bir şey demiş olmak için diyor.
0: Evet.
1: Hiçbir şey cevapsız bırakmıyor.
0: Evet.
1: Eğer siz alan uzmanıysanız, ben mesela şu anda her cuma teknik bir üniversitede cuma namazı sohbeti yapıyorum. Namazdan sonra hocalarımızla bir araya gelip hasbihal ediyoruz. Onlar da yapay zekayı kullanıyorlar. Yapay zekaya bayağı ter döktürüyorlar tırnak içinde. Ve verdikleri denklemleri, problemleri çözemediğini yapay zekaya itiraf ettiriyorlar.
0: Evet. Evet.
1: Diyor ki bak ben sana şunu sordum, sen şunu söylüyorsun. Sana şunu sordum, bunu söylüyorsun. En sonunda yapay zeka diyor ki özür dilerim, belki halüsinasyon görüyorum. Şimdi ödevini hazırlayan genç bir kardeşim yapay zekanın hata yaptığını tespit edebilir mi acaba? Yapay zeka onu yanıltabilir mi? Yanıltabilir.
0: Yanıltır. Çok rahat.
1: Bir diğer husus, belki de en önemli husus, yapay zeka açık bir kütüphane halindeki, internetteki bütün o sorulan soruyla alakalı ya da ödevle alakalı bilgi belgeleri toplayacak bir böyle usulünce bir giriş gelişme sonuç şeklinde bana kullanılabilir metin haline getirecek. Ama nereden aldığını bilmeyeceğim. Kısmen belki verecek şu kaynaktan bu kaynaktan aldığını ama biz Müslümanlar şuna inanırız. Telif hakkı. Eğer aldığınız o bilginin kaynağını vermezseniz akademik dünyada buna intihal denir. Bu en çok yüksek bir yüz kızartıcı bir suçtur. Size ait olmayan bir fikri, size ait olmayan bir buluşu, araştırmayı sizinmiş gibicesine kendi ödevinize almanız, sizin bir emeğinizmiş gibi ortaya koymanız intihaldir. Ödevleri de siz emek vermeden, mesela bazen güldürülerde şurada burada geçerdi öğretmen öğrenci ilişkisinde.
0: Hı
1: hı. Ahmet, baban iyi çalışmış, ödevi okuyor mesela, hocası babasına ya da annesine yaptırdığını biliyor, buluyor. Çünkü Ahmet'in sınıftaki performansını, yapıp ettiklerini sürekli gözlemleyen bir öğretmen o ödevin ne kadar Ahmet'e ait olup olmadığını da kestirebiliyor. Diyor ki babana 10 verdim diyor veya 8 verdim, 9 verdim diyor. Bunların aslında dün bu vardı, bugün de yapay zeka.
0: Evet.
1: Peki şu olamaz mı Selman Beyciğim? Ödevini hazırlarken bu kardeşimiz, bu Ahmet internetten yararlanabilir.
0: Tabii.
1: Biz de yararlanıyoruz.

0: İnternet açık bir kütüphane, değil mi?
1: Hatırlayamadığınız bir terim olur, yani, tanım olur, madde olur, tabii, yasa olur, neyse, evet.
0: Yani benim bir torunumla hatıramı paylaşayım. Lilafi Kureyş'i ezberleyeceğim. Ha, Kureyş suresi diyorsun, dedim Salih'e. Hadi beraber çalışalım. Ben önce bir okuyayım, sen beni bir dinle dedim. Ben onu usulünce okuyayım. Sonra sen bunu tekrarlarsın. Dedi ben dedi arama motoruna Kureyş 5 kere yazıyorum dedi. 5 kere dinliyorum. Bu yetiyor bana, ezberliyorum. Ben sana biraz sonra gelir okurum dedi. Gerçekten şöyle bir 20-25 dakika sonra geldi. Kureyş suresini usulünce okudu.
1: Ay maşallah.
0: Yararlanabiliriz. Bu da bir ödev hazırlamada. Bakın, ezber hazırlamadan tutun da biz bundan usulünce yararlanabiliriz. Ama A'dan Z'ye bütün yapılacakları yapay zekaya yaptırmak önce yaptıran için bir kayıptır. Bizim melekelerimiz o nispette körelecek demektir. Bu yetişkin için de bir sorundur. Şimdi insanlar neden şikayet ediyor? Eşimin telefon numarasını hatırlayamıyorum diyor. Niye? Tamamı yapay zeka enstrümanlarına yüklendi.
1: Tabii.
0: Hafızalarımız o nispette kapasite küçültüyor. Unutkanlıklar ortaya çıkıyor. Lüzumsuzluklar dolduruyor. Lüzumlular artık kendine yer bulamaz hale geliyor. O zaman şöyle toplayalım. Yapay zekadan yararlanabiliriz. Ama yapay zekanın da önümüze koyduğu her şeyin doğru olduğu gibi bir kanaata sahip olmak da bir yanılgıdır. Biz kendimizi yetiştirmeliyiz. Yapay zekayı biz kontrol etmeliyiz. O bizi yönetmesin, o bizi yönlendirmesin. İstifade edelim, eyvallah, ama kontrollü istifade, eyvallah, edelim. Ve kul hakkına da bu konuda azami özeni gösterelim. Mevlam yardımcımız olsun.
1: Amin hocam, Allah razı olsun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Günün duası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her kim şu duayı gündüzün başında okursa akşama kadar, akşamleyin okursa sabaha kadar kendi başına, ailesine ve malına bir musibet gelmez. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Sana güvendim ve sen yüce arşın sahibisin. Allah'ın dilediği olur, onun dilemediği de olmaz. Güç ve kuvvet sahibi ancak yüce ve ulu Allah'tır. Bilirim ki Allah'ın her şeye gücü yeter ve Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Şüphesiz Rabbim yaptığı her işte doğru olandır.

0: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
1: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isg.info.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

0: Hüsnü Hal.
1: Henüz 5 yaşındaydı çocuk. Dünyadan habersizdi. Dünya da ondan. Annesi ve kardeşleriyle birlikte dermi çatma bir evde yaşıyordu. Babası başka bir ülkeye sürgün edilen zayıf, uzun boylu bir adamdı. Yüzünü hayal meyal hatırlıyordu. Görse tanıyamazdı ama dayak yemekten yüzü gözü şişmiş bütün adamların yüzünü babasının yüzüne benzetirdi. Zaten yaşadığı kamptaki adamların yüzleri birbirine çok benzerdi. Avurtları bir mengenede sıkılmış gibi çökük dururdu. Elmacık kemiklerini kaplayan derileri iyice incelmiş ve gözleri yuvalarından fırlayacak gibi bakarlardı. Çeneleri her zaman sıkı sıkıya kapalıydı bu adamların. Ağızlarını açtıklarında eksik dişleri ve ellerini gösterdiklerinde tırnaksız parmakları fark edilirdi. Çocuk bu adamları çok severdi. Onlar da küçük çocuğu. Çok büyümeden bu adamların neden böyle göründüklerini öğrenecekti ve bu neden onu gördüğü adamlar gibi olmaktan geri bırakmayacaktı. Sonunda onun da birkaç dişi eksilecekti. Çocuğun arkadaşları da kendisine benziyordu. Aynı ağaçtan toplanarak küçük bir kaba sıkıştırılmış irili ufaklı zeytin taneleri gibiydiler. Tıkıştırıldıkları çukur tabaklarda üzerlerine gelen sivri çatallardan kaçışmaya çalışırlar, lakin birer birer yakalanarak eksilirlerdi. 3000 yaşında olduğu söylenen, göz bağlayıcılıkta ustalaşmış çöl sürgünü bir hortlağın demir çenesi tarafından öğütülürlerdi. Neredeyse yok denecek kadar kısacık kesilmiş saçları, güneş altında susuz kalmaktan sararmış otlara benzerdi. Toprağa sıkıca tutunmuş, vakti geldiğinde yeşermeyi bekleyen otlara. Yürekleri pamuklara sarılmış ay ışığı gibi parlak ve yumuşacıktı ama ayakkabısız yürümekten ayak tabanları sertleşmişti bu çocukların. İyi beslenemedikleri gibi eğitimden de mahrum bırakılıyorlardı. Yeryüzünün hiçbir ülkesinde hiçbir çocuğun oynamadığı tuhaf oyunlar oynarlardı. Mermilerden kaçma, bombalardan saklanma ve hayatta kalma oyunları. Henüz 5 yaşındaki çocuk da silah seslerini, bombaları, gece yarısı götürülen ve dövülen adamları hep oyunun bir parçası sanıyordu. Yontulmuş birkaç tahta parçası, irili ufaklı deniz taşları ve boş mermi kovanları sayılmazsa oyuncağı da yoktu çocuğun. Zamanla büyüdü küçük çocuk. Onu hapseden duvarlarda büyüdü. Bir yanı duvar, diğer yanı denizdi. Duvarı aşıp dışarı çıkmasına da, yüzerek denize geçmesine de izin verilmiyordu. Çatısı olmayan bir hapishanede çürümeye bırakılmışlardı. Üstelik hayatta kalmakla suçlanıyorlardı. Topraklarını savunmak, işkenceye rıza göstermemek suçların en büyüğüydü. Taşlar tanklara karşı suçluydu. Derisi kemiğine yapışmış eller silahlara karşı suçluydu. Babalar vatanını, anneler evladını korumakla suçluydu. Gövdeleri bombalara siper olmakla suçluydu. Sevmek suçtu, gülmek suçtu, kalmak suç, gitmek suçtu. Küçük çocuk büyümüş ve ömrünün baharında, henüz ilk gençlik çağında birçok akranı gibi herhangi bir gerekçe gösterilmeden bilekleri kelepçelenmişti. Yaşadığı şehir böyleydi. Çocuklar büyüdükçe hapsedildikleri yerler küçülüyordu. Büyük duvarlar küçük çocuklar için, küçük hücrelerse büyük insanlar içindi. Artık bir genç olduğu için taşların insan kanı koktuğu, ışığın karanlık tarafından yutulduğu, donmuş kemiklerin buz parçaları gibi çatır çatır kırıldığı ve mahkumların günlerce aç bırakıldığı hücrelere hapsedilebilirdi. Öyle de oldu. Sevdiği her insanın öldürüleceğiyle tehdit edildi. Vücudu iyileştirilemez şekilde dövüldü ve inandığı her değer aşağılanarak eziyet edildi. Elbette dişleri de söküldü. Küçükken gördüğü ağzı kapalı adamlar gibiydi artık. Ancak vazgeçmedi. Güneş kendisini ısıtmıyordu ama onun varlığını biliyordu. Ayın ışığı bulunduğu hücreyi aydınlatmıyordu ama gökyüzünde parladığını biliyordu. Tıpkı bir gün özgür olacağını bildiği gibi umudunu yitirmedi. Nehirden denize kadar özgür olacağı bir günü düşledi. İşte o an demirden kubbeler birer kağıt gibi yırtıldı. Parmaklıklar tel gibi büküldü ve bileklerindeki zincirler kırılarak bin parçaya bölündü. Gökyüzü çocukların önüne serilmiş, duvarlar yıkılmıştı. Denizin üstünden batan güneşi seyrederken hayal etti kendini ve gün batımına gülümsedi. Bu da tüm hikayeler gibi iyi bitmeliydi. Çocuklar sonsuza kadar mutlu yaşamalıydı. Aslında böyle acılar hiç yaşanmamalıydı. Zaten yaşanmadı da. Modern dünyada, şu medeni çağda çocukların katledilmesi mümkün olabilir miydi? Dünya buna sessiz kalır mıydı? Böyle bir soykırıma göz yumulur muydu hiç? Koca koca ordular buna müsaade eder miydi? İnsan hakları vardı bir kere, hatta savaşın bile bir ahlakı vardı. Sonra çocuklar masumdu. Çocukları kim rahatlıkla öldürebilirdi ki? İki cihanın tüm kötüleri bir araya gelse, hepsi bir bedene girip surete bürünse bile bunu yapamazdı. Bunu yapan insan olamazdı. Bunu yapan insan olarak kalamazdı. Neyse ki bunlar yaşanmadı da, böyle bir leke milyarlarca insanın alnına sürülmemiş oldu. Eğer yaşansaydı, bu utançla kimse yaşayamazdı. Öyle film seyreder gibi izleyemezdi kimse. Ayağa kalkar, karşı çıkar ve asla buna izin vermezdi. Kim kendi çağının zalimine sessiz kalanlardan olmak ister ki? Geçmişteki bütün zalimlerin cezasını bulduğunu bildiği halde hem de.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyt Yıldız.

Hakka talip olan kişi başka murad isteme. Dostun seninle beraber başka vuslat isteme. Bu dünya bir sofradır. Arzular gelir geçer. Eğer bizi buldun ise başka murad isteme.

Merhaba sevgili dinleyenler, İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Biraz önce duyduğunuz bu sözler, ilmi irfanla yoğuran, emeği ibadete, toprağı hikmete dönüştüren büyük bir gönül eri, Hacı Bayramı Veli Hazretlerine ait. Bugün ilmi kürsülerden alıp hayata indiren, dergahı şehirle, şehri insanla buluşturan Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin izini süreceğiz. Bu sadece bir mutasavvufun hikayesi değil. Bu sabrın, emeğin, istikametin ve irşadın hikayesi. Takvimler 14. yüzyılın sonlarını gösteriyordu. Anadolu, siyasi çalkantıların, sosyal arayışların ve manevi boşlukların içindeydi. Devlet büyüyordu fakat insan kendine tutunacak bir mana arıyordu. İşte böyle bir çağda Ankara'nın Solfasol köyünde bir çocuk dünyaya geldi. Adı Numan'dı. Henüz kimse bilmiyordu ama bu çocuk bir gün Anadolu'nun kalbine dokunacak, toprağı sabırla, insanı hikmetle yoğuracaktı. Numan ilimle tanıştı önce. Medrese yollarında yürüdü. Okudu, ezberledi, düşündü, fıkıh öğrendi, tefsir öğrendi, kelam öğrendi. Akıl doldu ama gönül hala bir şey bekliyordu. Bir süre müderrislik yaptı, talebe yetiştirdi, ders verdi, itibar gördü. Ama içindeki ses susmuyordu. Çünkü o ses ilmin yetmediğini, kalbinle konuşması gerektiğini fısıldıyordu. Ve bir gün bu arayış onu Anadolu'nun büyük gönül erlerinden biriyle buluşturdu. Şeyh Hamidi Veli, namı diğer Somuncu Baba. Bu karşılaşma bir talebenin şeyhle buluşması değildi sadece. Bu aklın aşkla tanışmasıydı. Adını gizleyen, halini saklayan, ilmini ekmek hamuruna karıştıran bir gönül sultanıydı o. Numan onu ilk gördüğünde bir şey fark etti. Bu dergâhta konuşan söz değil, haldi. Medresede öğrendiği ilimler burada başka bir dile büründü. Numan, Somuncu Baba'nın dergâhında sustu, dinledi. Bekledi, yoğruldu. O, eski Numan değildi. Ve vakit geldiğinde Şeyh Hamidi Veli ona bir isim verdi. Artık o, Hacı Bayram'dı. Bu isim, bir yolun, bir sorumluluğun, bir çağrının adıydı. Hacı Bayramı Veli Ankara'ya döndüğünde takvimler 15. yüzyılın başlarını gösteriyordu. Anadolu, Timur istilasının ardından derin bir sarsıntı yaşamıştı. Şehirler yorgun, insanlar endişeliydi. İşte Hacı Bayram tam da böyle bir zamanda irşada başladı. Onun yolu inzivaya çekilip halktan uzak durmak değildi. Aksine, halkın içinde, çarşının ortasında, tarlanın başında yürüyen bir irfan yoluydu. Talebelerine yalnızca zikir öğretmedi. Çalışmayı, üretmeyi, alın terini de öğretti. Bizzat kendi elleriyle toprak ekerdi. Dergahı sadece bir zikir mekanı değil, aynı zamanda bir emek ve disiplin mektebiydi. Bir gün talebelerine şöyle bir öğütte bulundu. Çalışmadan geçen vakit ömürden sayılmaz. Hacı Bayramı Veli'ye göre insan hem kalbini hem rızkını helal yoldan doyurmalıydı. Bu anlayış zamanla etrafında güçlü bir irfan halkası oluşturdu. Ankara'dan başlayan bu halka Anadolu'nun birçok şehrine yayıldı. Ve Bayramiye tarikatı böylece şekillenmeye başladı. Bayramiye, Anadolu topraklarında doğup gelişen ilk Türk tarikatlarından biri oldu. Bu yol, aşırılıktan uzak, sade, dengeli ve toplumla iç içe bir tasavvuf anlayışı taşıyordu. Hacı Bayramı Veli Hazretleri, müritlerine şu ölçüyü verirdi. İlim bir kapıysa, edep onun anahtarıdır. Onun dergahında yetişen isimler yalnızca manevi hayatla sınırlı kalmadı. Devlet adamları, alimler, müderrisler bu halkadan geçti. En dikkat çeken isimlerden biri ise
ileride İstanbul'un fethinde önemli bir rol üstlenecek olan Akşemseddin Hazretleri'ydi. Hacı Bayram-ı Veli, Osmanlı padişahlarıyla da temas halindeydi. II. Murat tarafından Edirne'ye davet edildi. Bu davet, devletin irfan ehline kulak vermesiydi. Rivayet edilir ki, Hacı Bayram-ı Veli, Edirne'deyken küçük Şehzade Mehmed'i işaret ederek, ileride büyük bir fethin onun nasibi olacağını muştulamıştı. Hacı Bayram-ı Veli, 1430 yılında Hakk'a yürüdüğünde, ardında büyük bir miras bıraktı. Ne görkemli yapılar, ne uzun yazılı eserler. Ama yetiştirdiği insanlar, kurduğu yol ve bıraktığı ölçü hala ayakta. Ve belki de en çok şu sözüyle hatırlanır. Nagihan ol şara vardım, ol şarı yapılır gördüm, ben dahi bile yapıldım ta şu toprak arasında. Sevgili dinleyenler, bugün toprağı elleriyle işleyen, gönlü sözleriyle dirilten büyük bir iş sahibini, Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerini andık. Onun bıraktığı iz, sessiz ama derin, sade ama kalıcıdır. Bir sonraki programda bir başka gönül insanıyla buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyt Yıldız.

0: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim.
2: Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam. Birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Özafşar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

bilgin ve bilgeler yazıp bırakmasalardı, nereden bilirdik bu hikmetleri? Yazmamış olsalardı yazarlar kitapları, nereden bilebilirdik bizden öncekileri?

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 20 Haziran 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 5 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 7 Haziran 1442.

Arka sayfa. Günün konusu. Küresel bir tehdit. Cinsiyetsizleştirme. Günümüzde nasıl pek çok doğal şey kimyasal maddeler ve genetiği değiştirilmiş organizmalar yoluyla tahrip ediliyorsa, insan da fiziki ve biyolojik özelliklerinden uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu çabada olanlar, biyolojik cinsiyeti inkar ederek insanı yaratılışından gelen biyolojik cinsiyetinden uzaklaştırıp cinsiyetsizleştirmeyi hedeflemektedir. İnsanın kendi eliyle kendi türünü bozmaya yönelik bu girişimleri aklen de dinen de kabul edilemez. İnsanın yaratılışına uygun tarzda yaşamasını isteyen dinimiz, fıtratı bozmaya yönelik bu tür müdahaleleri reddeder. Zira fıtratın tahrip edilmesi, hakikatin, hukukun ve ahlakın da tahrip edilmesidir. Fıtratından uzaklaşan nesiller, kendine, ailesine, topluma, çevreye, kainata ve yaradana yabancılaşır. Bu yabancılaşma da kişinin dünya ve ahiret saadetine mani olur. Dahası cinsiyetsizlik, kadın ve erkeğin birlikteliğiyle kurulan aile kurumunu da tehdit ederek neslin sağlıklı bir şekilde devam etmesini engeller.

0: Bir ayet. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Rum Suresi 30. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Yüreğinde bir hor yanıyor, yanıyor. Sana aşık bir kalp atıyor, atıyor. Güle sorsam ah seni, o da ah çekiyor. Sensiz aylar, bak yıllar geçiyor. Yakıyor sevdan kavuran ateşi. Hasret sana bu gönül, ey sevgili. Yana yana, yansan da yanına varsan, Medine'nin gülü, kokunu alsan. Girdim hasret kokan aşkın bağrına, aktı gözyaşların gül yaprağına. Dermansın derdime, gönül yarama, gel lütfeyle yar rüyalarıma.

Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

Diyanet Radyoları'nın kıymetli dinleyenleri, Bir Hadis Bir Çocuk programına hoş geldiniz. Çocuklara gösterdiğimiz sevginin aslında onların kişiliklerine saygıyla birlikte çok daha derin bir anlam kazanacağını Peygamber Efendimizin hadislerinden okuyacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle çocuklarımıza nasıl davranacağımız konusunda yeni modeller öğreneceğiz. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gün ben çocuklarla oynarken Allah Resulü yanımıza geldi ve bize selam verdi. Peygamber Efendimizin çocuklara selam vermesi aslında onların kişiliğine saygı göstermesiyle son derece özdeş bir davranış. İnsanoğlu yeryüzünün en kıymetli, en değerli, en şerefli varlığı ve çocuk Allah Teala'nın yeryüzüne gönderdiği bir küçük halife olarak bu değeri görmeyi ve büyükleri tarafından takdir edildiğini bilmeyi hak ediyor. Peygamber Efendimiz çocuğa saygı konusunda bizlere örnek olacak pek çok davranış sergiliyor. Onlardan birisi de çocuklara tıpkı yetişkinler gibi selam vermek. Onları görmezden gelmeyip onların hatırını sormak. Çocuklara saygı duymak onların hayatlarında güçlü bir kişilik oluşturmaları için önemli bir durum. Peygamber Efendimiz çocukların duygularına saygı duymakla alakalı da pek çok örnek sergiliyor. Aslında çocuğun kendi duygularını anlatmakta yetersiz kaldığı zamanlar olduğunu hepimiz biliyoruz.

sevindiğinde, korktuğunda, öfkelendiğinde ya da üzüldüğünde onun duygularını açığa çıkartması ve bu duygularla başa çıkabilmesi için destek alması gerçekten önemli. Çocukların duygularını bastırmayı değil, kontrol etmeyi öğrenmesi ancak anne babanın bu duygulara saygısıyla mümkün oluyor. Bırak korkmayı, öfkelenecek ne var? Buna üzüleceğine sen şuna bak gibi cümlelerle çocukların çeşitli duygularını küçümsemek, çocuğun aslında duygularına saygı göstermemek anlamına geliyor. Çocukları yargılamadan duygularını dinlemek ve onların derdiyle de, sevinciyle de, korkusuyla da, öfkesiyle de ilgilenmek, bu duyguların sağlıklı bir şekilde sağaltılmasını sağlıyor. Peygamber Efendimizin çocukların derdiyle ilgilendiğini biliyoruz. Onların hatırını sorduğunu biliyoruz. Hatta çocuklar için değerli olan eşyanın, varlığın ve onlar için kıymetli olan düşüncelerin de Peygamber Efendimiz tarafından değerli görüldüğünü biliyoruz. Söz gelimi yine Enes bin Malik anlatıyor. Kardeşimin serçeciği vardı. Bu küçük serçecik kardeşim için değerliydi. Hazreti Peygamber çocuklar olarak bizim aramıza karışır ve küçük kardeşime kuşunun hatırını sorarak Ebu Umeyr serçecik ne yapıyor derdi. Bir gün o serçe öldüğü zaman Peygamber Efendimizin o çocuğun gönlünü aldığını biliyoruz. Dolayısıyla çocuğun duygularına saygı göstermek, ona varlığının bir gereği, insan olmasının bir değeri olması açısından önemli. Diğer taraftan çocuğun düşüncelerine saygı duymak da mühim. Gerçekten mühim ki çocukların fikirlerinin, değerlendirmelerinin, kararlarının gelişmesi ancak buna bağlı. Çocuğun görüşlerini sormak, sözünü kesmeden dinlemek ve çocukla birlikte düşünmek, çocuğun daha kaliteli, daha sağlıklı ve başarılı bir düşünce dünyasına sahip olmasını sağlıyor. Peygamber Efendimizin de çocukların görüşlerini sorduğunu biliyoruz. Söz gelimi hep birlikte oturdukları bir mecliste kendisine ikram edilen içeceği yanındaki çocuğa dönerek sormuştu. Bunu büyüklere ikram etmeme ne dersin? Yine bir Yahudinin evinde hasta olan çocuğuyla Peygamberimiz görüşmüş ve İslam'ı kabul etmek ister misin diye sormuştu. Bazen Peygamber Efendimiz çocuklara sence şu ne demek ya da bunu biliyor musun gibi sorularla ilgisini gösterir. Hem onların cevaplarını dinler hem de onları bilgilendirmek üzere kendisi cevap verirdi. Hatta bir keresinde Peygamber Efendimizin elini tutup da onu götüren bir çocuğu reddetmediği, onunla gidip onu uzun uzun dinlediği bize hadis kitaplarında anlatılır. Çocuğun düşüncelerine saygı duymaktan sonra çocuğun gelişim sürecine saygı duymayı da burada zikretmemiz lazım. Her çocuk aynı şekilde gelişmez, aynı zamanda gelişmez, aynı yeteneklerle büyümez. Çocuğu yapamadığı şeyler için aceleye getirmek, zorlamak, yaşından büyük işler ya da sözler beklemek, hatta yaşına hiç uygun olmayacak şekilde son derece mantıklı kararlara imza atmasını ummak aslında çocuğun gelişimine saygı duymamaktır. Çocuklar kimi zaman hata eder, hata ede ede öğrenir. Dolayısıyla yaşına uygun beklentiler içinde anne baba çocuğun kimi zaman hatasını, kimi zaman da doğrusunu izleyerek ama ona her şekilde en doğruyu, en güzeli ve en iyiyi öğreterek yanında olmalıdır. Çocuğun kişiliğine saygı duymak Peygamber Efendimizin kızıyla ilişkisinde de çok karşımıza çıkar. Hatta torunlarıyla iletişiminde de Peygamber Efendimizin torunu için mescide giren torununu kucaklamak için hutbeden inip de onun yanına yürüdüğünü biliyoruz. Sonra kızı Fatıma yanına geldiğinde Peygamber Efendimizin ayağa kalkıp onu karşıladığını, elinden tuttuğunu, hatta oturduğu yeri ona verdiğini biliyoruz. Peygamber Efendimiz çocukların kişiliğine, varlığına, varoluşuna duyulan saygının aslında çocukların yıllar boyu anlatacağı son derece kıymetli hatıralara da saklandığını biliyordu elbet. Mesela Cabir bin Semure radıyallahu anh bir hatırasını şöyle anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

0: ile birlikte öğle namazını kıldım. Namazdan sonra Resulullah ailesinin yanına gitmek üzere çıktı. Ben de onun peşine takıldım. Yolda birkaç çocukla karşılaştı. Her birinin yanağını teker teker okşadı. Hatta benim de yanağımı okşadı. Elinde tatlı bir serinlik ve mis gibi bir koku vardı. Peygamber Efendimizin sevgisini göstermesi, Peygamber Efendimizin çocukların yanında durup onlarla ilgilenmesi, onların kişiliğine saygı göstermesi demekti. Bu kişilik tabii ki beraberinde hakları da getiriyordu. Çocukların haklarına saygı duymak ise ebeveynlerin en büyük vazifelerinden biri. Çocuklar korunma hakkına, sağlıklı ve helal yoldan beslenme hakkına, eğitim alma, oyun oynama, anne babasıyla büyüme, şefkat ve sevgi görme hakkına sahiptir. Çocuklar arasında adaletli davranmak, çocuğun hakkının zayi olmaması için itinalı olmak anne babanın vazifesidir. Çocukların din eğitiminde eğitim alma hakları gereği pek çok soru sorduklarını ve bu soruları sabırla cevaplamak gerektiğini biliyoruz. Çocukların oynayacak güvenli bir alana ihtiyaç duyduklarını ve bunun yetişkinler tarafından sağlanması gerektiğini biliyoruz. Daha önceki programlarımızda da zikrettiğimiz üzere Peygamber Efendimizin çocuk haklarına önem verdiğini biliyoruz. İnsan çocuğuyla yetişkiniyle, kadınıyla erkeğiyle aslında her şekilde dokunulmaz haklarla dünyaya geldiği için ömrü boyunca bu haklarına saygı duymak çevresinin sorumluluğu. Bir diğer husus aslında çok da dikkat etmediğimiz bir şey. Çocukların mahremiyetine saygı duymak. Anne babalar ve yetişkinler olarak çocukların hayatının her alanına hiçbir şekilde sorgulamadan, sormadan ya da izin istemeden müdahil olabileceğimizi düşünüyoruz. Çocukların da kendilerine özel bir alana ihtiyaçları olduğunu farkına varmıyoruz. Oysa çocukların mahremiyeti, sınırlarına saygı son derece önemli. Çocukların hem bedenlerinin mahremiyeti korunmalı, hem onlara özel olan bilginin mahremiyeti korunmalı ve hem de onların kullandığı mekanın ve eşyanın mahremiyeti itina ile korunmalı. Çocukların herhangi bir sağlık ya da güvenlik gerekçesi olmaksızın bedenlerine müdahale edilmemesi gerektiği, bedenlerinin değerli olduğunu hissetmeleri için gayret göstermek gerektiği bir gerçek. Aslında çocuğun başkasının bedenine saygı göstermesi, rahatsız edecek biçimde dokunmaması ya da bakmaması çocuğa öğretilmesi gereken bir husus. Ama bunu öğretmenin yolu bizim de çocuğun bedenine saygı duymamızdan geçiyor. Peygamber Efendimiz çocukların 7 yaşından sonra farklı yataklarda yatmalarını isterken işte bu mahremiyet bilincini pekiştirmeyi hedefliyor. Çocukların bedenlerinin dokunulmazlığı yanında onlara özel bilgilerin de onların istemediği şekilde hatta alay ederek, dalga geçerek, eğlence konusu edilerek başkalarına anlatılmaması gerekiyor. Ve odalarına girerken kapıyı çalmak, onların özel eşyalarını, dolaplarını, çekmecelerini, ceplerini izinsiz karıştırmamak, yani mekan mahremiyetlerini korumak da gayet önemli. Kendisine saygı duyulan bir çocuk, aslında etrafına saygı duymayı öğreniyor. Mahremiyeti ne kadar korunursa, o kadar başkasının sınırlarına karşı saygılı olması gerektiğini fark ediyor. İnsan aslında kıymetini ancak annesinin, babasının ve yetişkinlerin ona çocukken gösterdiği ihtimamdan, değerden ve saygıdan alıyor. Özdeğer dediğimiz duygu, özgüven dediğimiz duygu aslında çok küçüklükten saygı temelli bir iletişimle kurulabiliyor. Çocuk kendisine saygı duymayı, etrafındakilere saygılı olmayı ve Allah-u Teala'ya, kendisini yaratan o yüce varlığa saygı duymayı ancak anne babanın saygılı bir atmosfer oluşturmasıyla öğrenebiliyor. Güçlü bir kişilik geliştirme imkanı bulan çocuklar saygı gördükleri için değersizleşmeden büyüyor ve değeri hisseden çocuk, yeryüzünün şerefli halifesi olduğunu bilerek yaşıyor. Hak ettiği değeri bulan, saygı duyulan ve saygı gösteren evlatlar, erdemli yavrular yetiştirmek ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

Dehenin etme memerri akval, demesinler sana nakkali makal. Bezmden bezme götürme suhani, eyle sanduk-ı emanet deheni. Dilini sözler için geniş bir cadde eyleme de, sana laf taşıyıcı demesinler. Bir meclisten başka bir meclise söz götürme, ağzını emanet sandığı yap.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kana hadha'l Kur'an en yuftara min dunillah. Velakin tasdiqa'llezî beyne yedeyhi ve tafsîla'l kitâb la raybe fîhi min rabbil âlemîn.
1: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
1: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

Günün Duası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her kim şu duayı gündüzün başında okursa akşama kadar, akşamleyin okursa sabaha kadar kendi başına, ailesine ve malına bir musibet gelmez. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Sana güvendim ve sen yüce arşın sahibisin. Allah'ın dilediği olur, onun dilemediği de olmaz. Güç ve kuvvet sahibi ancak yüce ve ulu Allah'tır. Bilirim ki Allah'ın her şeye gücü yeter ve Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Şüphesiz Rabbim yaptığı her işte doğru olandır.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsanın ömrü kısa olmasına rağmen emeli ve dili oldukça uzun. Kendisi ölüm karşısında aciz olmasına rağmen sözü çok büyüktür. İnsanı ölümsüz kılan meydana getirdiği eserleridir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp onları görünce ne yaptıklarını sordu. Cevaben, Kur'an'dan fazla ezberi olmayan kimselerin Ubey bin Kab'ın arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıkları söylenince Allah Resulü, doğru, doğru yapmışlar. Ne de güzel yapmışlar buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri bugün En'am suresi 6. ayeti kerimesini inşallah işleyeceğiz. Rabbimiz En'am suresi 6. ayetinde şöyle buyuruyor. Elem yarav kem ehlekna min kablihim min karnin mekkennahum fil ardı ma lem numekkin lekum ve arselna semaa aleyhim midrara ve cealna el enhara tecri min tahtihim فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَاَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَر۪ينَ Sadakallahu l-Azim. Elem yarav, görmediler mi ki onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz onca imkanı kendilerine verdiğimiz gökten üzerlerine bol bol yağmur indirip evlerinin altlarından ırmaklar akıttığımız nice nesilleri helak ettik. Elem yarav, görmediler mi, görmezler mi? Kem ehlekne min kablihim min karnin, onlardan önce nice nesilleri yok ettik, helak ettik. Hem de öyle ki, mekkennâhum fil ardı mâ lem nümekkin lekum. Yani size vermediğimiz onca imkanı kendilerine verdiğimiz nice nesilleri biz yok ettik, helak ettik. Öyle nesildi ki onlar, ve arselne semâ aleyhim midrara. Gökten üzerlerine

0: ne bol bol yağmur indirdik ve cealnel enhara tecri min tahtihim, evet, evlerinin altlarından ırmaklar akıttık. Buna rağmen fe ehleknahum bizunubihim, evet, günahları sebebiyle biz onları helak ettik. Ve enşe'ne min ba'dihim karnen âharin, ve onların ardından da başka nesiller meydana getirdik. Aziz kardeşlerim, bir takım başka ayetlerde de geçen ve nesiller diye çevirdiğimiz karn kelimesinin iki anlamı vardır. Bir dönemde yaşamış millet, kavim, nesil, kuşak, bir de uzun bir süreyi kapsayan dönem, asır, yüzyıl anlamlarına geliyor ayet-i kerimede geçen karn kelimesi. Yani bir yaşamış, gelmiş geçmiş işte millet, kavim, nesil, kuşak, bir de dönem, asır, yüzyıl. Yani zamana ya da o zamanı yaşayan kimselere, kavimlere işaret etmektedir. Bu iki manaya geliyor. Bu ayet-i kerimede ise karn kelimesi kavim, nesil, kuşak, millet anlamında kullanılmıştır. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın şu hadisi bunun en güzel örneklerindendir. Nesillerin en hayırlısı kurun, yani kurun, nesillerin en hayırlısı benim neslim. Sonra bunları izleyenler, sonra da bu sonuncuları izleyen nesildir. Bu hadisi şerifte de karn kelimesi nesil, kuşak, kavim anlamında kullanılmıştır. Aziz kardeşlerim, bu ayette özel olarak müşrik Araplardan söz edilmekle birlikte umumiyetle batıl inançlara sapan, kötülüklere dalan ve bu suretle topyekün helake müstahak olan her millet için bir tehdit ve bir uyarı söz konusudur. O kendi bir takım maddi güçlerine güvenerek inkarcılıkta, haksızlık ve batılda direnenler, geçmiş milletlerin kalıntılarını, tarihi izlerini inceleyip öğrenerek bizim, yani sonsuz kudret sahibi yüce Allah'ın nice nesilleri helak ettiğini görebilirler. Öyle diyor Rabbimiz. Bizim nice nesilleri helak ettiğimizi görmez misiniz? Elem yarav kem ehlekne min kablihim min karn. Sizden önceki nice nesilleri yok ettiğimizi, helak ettiğimizi görmez misiniz? Neden gücünüze güvenerek inkarcılıkta, haksızlık ve batılda direnç gösteriyorsunuz? Geçmiş milletlerin kalıntılarını bakıp görüp ibret almaz mısınız? Rabbimiz devam ediyor. Biz onlara yeryüzünde size verdiğimizden daha fazlasını vermiştik. Peygamberimiz ve ümmetine hitaben. Onları bol yağmurlarla, bolluk ve bereketle cennet gibi, evet, ülkelerde yaşatmıştık. Onlar cennet gibi bolluk ve bereket dolu ülkelerin sahipleriydiler. Onlar bu ülkeleri vatan tutup medeniyetler kurmuşlardı. Sonra da günahları yüzünden onları helak ettik ve onların ardından başka nesiller, nice milletler meydana getirdik. Şimdi sizden daha güçlü olan bu milletleri, tarihte gelip geçen bu kavimleri tarihten silen yüce kudretin sizi helak etmeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Aziz kardeşlerim, ayeti kerime güçlerine, servetlerine, sahip oldukları diğer bedeni ve maddi imkanlara aldanarak Allah'a asi olan, şımaran, ellerindeki her şeyi kendisine borçlu bulundukları Rablerini unutarak dalalete sapıp azgınlaşan, günahlara boğulan toplumlara karşı, evet, genel bir tehdit ve uyarıdır. üzerinde durduğumuz ayet-i kerime. En'am suresi 6. ayet. Kur'an-ı Kerim'de bu tarihi tecrübeye büyük önem verilmiştir. Çeşitli vesilelerle eski milletlerin hayatları ve akıbetleri anlatılırken, özellikle kötülük ve zulümleri, azgınlaşıp isyan etmeleri yüzünden helak edildikleri ve böylece tarih sahnesinden silindikleri anlatılmıştır. İnsanların bu tarihi gerçekten ibret alıp sünnetullahı daima göz önünde tutmaları istenmektedir. İnsanların şimdi sahip oldukları imkanların kendilerini felaketlerden koruyamayacağını iyi bilmeleri ve hayatlarını buna göre düzenlemeleri talep edilmiştir. Ad, Semud gibi çok eski dönemlerde yaşamış kavimler yanında daha yakın çağlardaki birçok devletin, imparatorluğun çöküşü veya tarihten silinişinin temelinde de aynı olumsuz sebeplerin yattığında kuşku yoktur. Cenab-ı Hak Kur'an'ı okuyan, okuduğundan ibret alan, Kur'an'dan anladığını hayatına tatbik eden ve bu suretle de Mevla'nın rızasına nail olan milletlerden olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ayetlerin hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

Basarın eylediğin güç edemez. Huşun endişesini muş edemez. Berzger yerini tutmaz zerger. Kefşger karını bilmez bilger. Gözün yaptığını kulak yapamadığı gibi fare akıl edip de zehri düşünemez. Çiftçinin yerini kuyumcu tutamaz. Dülger de ayakkabıcının işinden anlamaz.

0: yıl önce. Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dünya malı acı su gibidir. İnsan bir türlü kanamaz. İçtikçe içesi gelir. Dünya bir seraptır. Elini uzatırsan kaçar.

önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 20 Haziran 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 5 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 7 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Küresel bir tehdit. Cinsiyetsizleştirme. Günümüzde nasıl pek çok doğal şey kimyasal maddeler ve genetiği değiştirilmiş organizmalar yoluyla tahrip ediliyorsa, insan da fiziki ve biyolojik özelliklerinden uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu çabada olanlar, biyolojik cinsiyeti inkar ederek insanı yaratılışından gelen biyolojik cinsiyetinden uzaklaştırıp cinsiyetsizleştirmeyi hedeflemektedir. İnsanın kendi eliyle kendi türünü bozmaya yönelik bu girişimleri aklen de dinen de kabul edilemez. İnsanın yaratılışına uygun tarzda yaşamasını isteyen dinimiz, fıtratı bozmaya yönelik bu tür müdahaleleri reddeder. Zira fıtratın tahrip edilmesi, hakikatin, hukukun ve ahlakın da tahrip edilmesidir. Fıtratından uzaklaşan nesiller, kendine, ailesine, topluma, çevreye, kainata ve yaradana yabancılaşır. Bu yabancılaşma da kişinin dünya ve ahiret saadetine mani olur. Dahası cinsiyetsizlik, kadın ve erkeğin birlikteliğiyle kurulan aile kurumunu da tehdit ederek neslin sağlıklı bir şekilde devam etmesini engeller.

0: Bir ayet. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Rum Suresi 30. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ben Allah'ın ve Resulünün aslanı Hamza'yım. Allah'a ve Resulüne meydan okuyan karşıma çıksın.
2: Emrinizi yerine getirdim.
3: Ne diyorsun?
2: Hamza'yı öldürdün.
3: Gerçekten yaptın mı bunu?
2: Evet. Öldürdüm de kalbini çıkarmamı istemiştiniz. İşte bakın onu size getirdim.
3: Dile benden ne dilersen Vahşi.
4: Ey Müslümanlar. Eğer Muhammed öldürülmüşse, Muhammed'in Rabbi öldürülmedi ya. O ne için savaştıysa siz de onun için savaşın. O hangi yolda öldürüldüyse siz de o yolda öldürülün.
5: Resulullah nasıl?
6: İyi, beni sana o gönderdi. Bacaklarını hissediyor musun?
5: İyiyim ben, hamdolsun. O sağ olduktan sonra her musibet hafif gelir.
6: Allah senden razı olsun. Resulullah'a gelen darbeyi elinle engellemeseydin kim bilir neler olacaktı.
5: Elim koptu mu?
6: Evet. Bileğinden darbe almışsın. Kanaman çok olduğu için de bayıldın. Ama şimdi durdurduk, merak etme. Resulullah'ı güvenli bir yere çekmeliyiz.
1: Doğru söylüyorsun Ebu Bekir. Tedaviye ihtiyacı var. Baksana yüzü gözü kan içinde.
7: İpenin parçaları hala yüzünde, dişleri kırıldı, şimdi de dizleri parçalandı.
1: Dağın eteğinde ufak bir mağara var. Oraya götürürsek kadınlar tedavisiyle ilgilenebilir.
6: Onu yalnız bırakamayız. Yanında iyi savaşçılar olmalı.
1: Tamam, ben onu yavaş yavaş mağaraya götüreyim. Sen de birkaç kişiyle yanımıza gel.
0: 62. Bölüm.
8: Peygamberimizin öldürüldüğü şayasıyla tüm ümitlerini yitiren müminler, aralarından bazılarının cesaretlendirici konuşmaları sayesinde kendilerine gelmişlerdi. Resulullah vefat ettiyse bundan sonra bizim yaşamamızın ne anlamı var diyen bu yiğitler, savaşın seyrini değiştirdiler. Müslümanlarla çarpışmayı sürdürmenin daha fazla cana mal olacağını düşünen Kureyş liderleri, intikamlarını almış olmanın verdiği rahatlıkla savaşı bitirmeye karar verdiler. Müslümanların bu savaştan galip çıkması imkansızdı. Çünkü Resulullah'ın öldürüldüğünü sanıyorlardı. Ta ki Ka'b bin Malik, peygamberimizin ışıl ışıl gözlerini zırhının ardından görüp tanıyıncaya kadar.
9: Yoksa o Resulullah mı? Evet, evet o. Allah'ım hamdolsun o yaşıyor. Resulullah yaşıyor. Sevinin ey müminler. Resulullah hayatta.
10: Ka'b, peygamberimiz sana susman için işaret ediyor.
9: Tamam susuyorum. Onu hayatta görünce dayanamadım.

0: Dayanamadım. Bağırmamam gerekirdi. Allah'ım sana şükürler olsun.
1: Müslümanların sevinci o kadar büyük oldu ki mağlubiyet sanki zafere dönüştü.
2: Çok şükür ya Rabbi. Çok şükürler olsun sana.
0: Çok şükür ya Rabbi.
2: Çok şükür Allah'ım.
1: Hazreti Fatıma savaş başladıktan bir müddet sonra yaralılara yardımcı olmak maksadıyla savaş meydanına gelmişti. Babasının Uhud eteklerindeki küçük bir kayalık mekana sığındığı kendisine haber verildiğinde koşarak babasının yanına gitti. Bu sırada Resulullah ashabının getirdiği sularla yüzünü yıkıyor fakat yüzündeki kanama durmuyordu. Kırılan dişlerinin verdiği sızıya çukura düştüğünde bacaklarında açılan yaranın acısı eklenmişti. Ayağa kalkmaya mecali kalmamıştı. Hazreti Fatıma babasını bu halde görünce ağlayarak onun boynuna sarıldı.
3: Babacığım, neler yapmışlar sana? Yüzünü sileyim. Ali, kanaması durmuyor. Şu hasır yak da küllerini basalım. Dur babacığım, bu sefer inşallah şifa olacak. Şu külleri koyayım. Hah, oldu. Azalıyor. Hamdolsun durdu.
4: Oh, çok şükür.
1: Peygamberimizin götürüldüğü yeri fark eden Müslümanlar onun civarına toplanırken müşrikler de yavaş yavaş savaş meydanından çekiliyorlardı. Hazreti Muhammed'in öldürüldüğünden emin olmak isteyen Ebu Süfyan etrafındakilere seslendi.
5: Muhammed'i öldürdüğünü söyleyen hanginizdi?
6: Ben öldürdüm.
5: Mekke senin gibi kahramanı altınlara boğarak ödüllendirecektir İbni Kamiye. Hadi bana Muhammed'in cesedini göster.
6: İşte tam burası. Burada vurdum onu. Önce sağ kolunu, sonra sol kolunu kopardım. Gözlerimin önünde yere serildi.
5: O halde neden cesedini göremiyoruz? Ha? Bu işte bir iş var.
6: Belki arkadaşları başka bir yere taşımıştır.
5: Halit, sen bu konuda ne diyorsun?
7: Müslümanların bir ara topluca Uhud'a çekildiklerini gördüm. Orada olabilir.
5: Bu daha makul. Gidip oraya bakalım. Halit, gel benimle.

0: dediğin yer burası mı?
1: Evet evet. Bir bölük asker şuradaki kayalığa çıktı. Sonra da başkaları onları takip etti.
0: Zaten orada bir hareketlilik var. Şimdi kim ölmüş, kim sağ kalmış anlarız. Muhammed aranızda mı? Muhammed bin Abdullah aranızda mı? Tekrar soruyorum. Muhammed hayatta mı? Peki ya Ebu Bekir var mı? Ya Ömer bin Hattab? Eğer sağ olsalardı cevap verirlerdi. Bunların üçü de ölmüş. Bu iş burada bitmiştir.
2: Ebu Süfyan'ın bu sevincini gören Hazreti Ömer dayanamadı ve şöyle haykırdı.
3: Yalan söylüyorsun ey Allah'ın düşmanı. Saydığın şahısların hepsi sağdır. Allah seni rezil etmek için onların hepsini sağ bıraktı.
0: Ömer, bu suskunluğa dayanamayacağını biliyordum. Yaşıyorsa mutlaka cevap verir demiştim. Bugün Bedir'in intikamını aldık. Savaşta galibiyet sırayladır. Bizim ölülerimize karşılık sizin ölüleriniz.
3: Eşit olduğumuzu sanma. Bizim ölülerimiz cennettedir, sizinkilerse cehennemi boyladı.
0: Putlarımızdan Hübel'in sayesinde size galip geldik.
3: Allah yücedir ve her şeyden üstündür.
0: Cesaretiniz varsa gelecek sene yine Bedir'de buluşalım ve savaşalım.
2: Bu soru üzerine peygamberimizin yüzüne bakan Hazreti Ömer, onun onay verdiğini görünce dönerek Ebu Süfyan'a şöyle dedi.
3: Olur, seneye Bedir'de buluşacağız ve Allah'ın izniyle size nasıl savaşılır göstereceğiz.
0: Göreceğiz Ömer, göreceğiz. De!
4: Gittiler mi?
3: Evet. Savaş meydanını terk ediyorlar.
4: Peygamberimiz Medine'ye bir saldırı olabileceğini düşünüyor. Sa'd'ı arkalarından gözcü olarak gönderdi.
3: O zaman askerleri toparlayalım.
4: Evet. Sen onları düzene sok. Peygamberimizin emrine göre hareket ederiz.
2: Sa'd Mekke ordusunu takip ederek gittikleri yönü ve durumlarını peygamberimize bildirmek üzere geri döndü.
5: Ebu Süfyan ordusunu güneye yönlendirdi.
2: Peygamberimiz birkaç soru sorduktan sonra şöyle dedi. Eğer develerine binmişler, atlarını yanlarına almışlarsa Mekke'ye. Atlarına binmişler, develerini yanlarına almışlarsa Medine'ye gidiyorlar demektir. Ve hedefleri Medine ise ruhumu elinde bulunduran Allah'a andolsun ki onlara yetişir ve onlarla savaşırım.
5: Develerine binmişler, Mekke'ye doğru gidiyorlar ey Allah'ın Resulü.
2: Kureyş'i Medine'ye saldırmaktan alıkoyan şey Evs ve Hazreç kabilesinden Medine'de bulunan birliklerdi. Onlarla karşılaşmaya güçleri yoktu. Çünkü askerlerinin çoğu yaralanmış, hayvanları sakatlanmıştı. Kendilerinde taarruz edebilecek kuvveti bulsalardı hiç tereddüt etmezlerdi. Savaşın bittiği anlaşıldığında peygamberimiz sağ olanlara arkadaşlarının durumuna bakmaları için meydana inmelerini söyledi. Sa'd bin Rebi'nin ne halde olduğunu bana hanginiz haber verir diye sorduğunda Übey bin Ka'b bu göreve talip oldu. Peygamberimiz eliyle vadinin bir köşesine işaret ederek onu en son orada gördüğünü söyledi. Übey de işaret edilen tarafa doğru hareket etti.
6: Ne çok şehit var ya Rabbi. Makamlarını âliye eyle. Sa'd'ı bulabilecek miyim? Bulsam da tanıyabilecek miyim? En iyisi sesleneyim, sağsa cevap verir. Sa'd! Sa'd bin Rebi! Burada mısın? Beni sana Allah Resulü gönderdi.
7: Buradayım.
6: Allah'ım, yaralarından tanınmaz hale gelmiş. Sa'd! Beni sana Allah Resulü gönderdi. Sağlar arasında mısın diye bakmamı istedi.
7: Ben artık ölüler arasındayım.
6: Sa'd! Sa'd! Sa'd!
7: Peygamberimize selamımı ilet. Ona Allah senin mükafatların en hayırlısı ve en üstünüyle mükafatlandırsın diyor de. Ensar'a da selamımı ilet. Onlara de ki Sa'd bin Rebi size Akabe gecesinde verdiğiniz sözü hatırlatıyor.
6: Evet Sa'd.
7: Vallahi gözlerinizi kımıldatmaya gücünüz yeterken Peygamber aleyhisselamı korumazsanız ve ona bir musibet erişirse Allah katında hiçbir mazeretiniz olmaz.
6: Doğru.
7: Biliyor musun? Artık cennetin kokusunu almaya başladım.
6: Allah'ım, senden geldik, yine sana döneceğiz.
2: Übey dönüp de olan biteni haber verdiğinde Peygamberimiz, Allah'ım Sa'd bin Rebi'yi karşıla, ondan razı ol, ona rahmet et, o sağlığında da ölürken de Allah ve Resulü için nasihat ederdi diye içli içli dua etti. Peygamberimiz Hamza'nın durumunu sordu. Aralarından biri şöyle dedi:
8: Ya Resulallah, sizin vefat ettiğiniz haberi yayılınca Hamza şöyle demişti:
3: Ben Allah'ın ve Resulünün aslanıyım. Ey Müslümanlar, kendinize gelin, çevremde toplanın. Allah'ım, şu Ebu Süfyan'la arkadaşlarının getirdiği şerlerden sana sığınırım. Müslümanların dağılmasından dolayı da senden özür ve af dilerim.
9: Ya Resulallah, ben Hamza'nın şehit düştüğü yeri gördüm.
2: Tüm dikkatler Haris'in üzerine çevrilmişti. Peygamberimiz oraya gidip kendisine haber getirmesini istedi. Haris, Hazreti Hamza'nın yanına geldiğinde ne yapacağını şaşırdı.
10: Allah'ım, sen yardım et ya Rabbi. Bu nasıl bir vahşiliktir? Karnını yarmışlar, organlarını çıkarmışlar, kulağını ve burnunu kesmişler. Ben nasıl söylerim bunları Resulullah'a?
9: Yok, söyleyemem. Amcanıza işkence edilmiş diyemem.
10: Nasıl söylerim? Resulullah'ın amcasını ne kadar sevdiğini bilmeyen mi var?
2: Haris'in dönüşü gecikince Resulullah'ın emriyle Hazreti Ali onun peşinden gitti. Karşılaştığı manzara Hazreti Ali'nin de dizlerinin bağını çözmüştü. Amcasının bedenine bakarken gözyaşlarını tutamadı. Haris, Ali'nin geldiğini görünce zorla ayağa kalktı.
9: Allah sabrı cemil versin Ali. Ben Resulullah'a bunu nasıl söyleyeceğimi bilemedim.
6: Ben de bilmiyorum nasıl söyleyeceğimi.
9: Artık söylememize gerek kalmadı. Buraya geliyorum.
2: Peygamberimiz Hazreti Hamza'nın cesedine doğru ilerledi. Yanına geldi. Vücudunun halini görünce dayanamadı. Hıçkırarak ağlamaya başladı. Onun ağlayışı tüm Müslümanları ağlattı. Resulullah'ın acısı o kadar büyük ve derindi ki sanki tüm Uhud onunla birlikte ağlıyordu.
11: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Onlar tabiatın sessiz tanıkları. Tarihi yaşamış, önemli şahsiyetleri görmüş, sevince, hüzne, afetlere, savaşlara şahitlik etmişler. Tarihin çok yapraklı takvimleri, anıt ağaçlar. Konya'da 400 yaşındaki Türk meşesi, Aydın'da 650 yaşında, Antalya'da 1000 yaşındaki Doğu Çınarı. Söğüt'te Osmanlı'nın kuruluşundan kalanı, Zonguldak'ta 4000 yaşındaki porsuk ağacı, Aydın'da 1800 yıllık zeytin ağacı ve daha niceleri. Dallarını asırlar ötesinden bize ulaştırıyor. Bir anıt ağacının gölgesinde tarihin serinliği bizleri bekliyor. Bizim öykümüzü de kaydetsinler diye koruma altına alınıyor. Anadolu topraklarında 10.503 adet anıt ağaç var. Kayıt altına alınıyor, tescil ediliyor, bakımları yapılıyor. Geçmişle geleceği kökleriyle bağlıyorlar. Mirasçısı olduğumuz ne çok güzel şey var. Elimizden geldiğince korumak da en önemli ödevimiz. Kur'an'da da buyurulduğu gibi, yıldızlar da, ağaçlar da Allah'a secde ederler.
1: Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

Adalet mülkün temelidir. Adalet hayatın düzenidir. Sağlam temellere ve düzene sahip olmak için oluşturulan Mecelle Kanunu, Mecelle'den dersler programıyla sizlerle buluşuyor. Nurettin Muhtar Acar'ın hazırlayıp sunduğu Mecelle'den dersler, Salı ve Perşembe günleri saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

mana ehliyle ol. Onlardan hem lütuflar, ihsanlar elde et, hem de manevi güç kazan, ilahi muhabbetle genç ve dinç kal. Şu ten içinde bulunan ruh, manadan, aşktan habersizse, o kın içindeki tahta kılıç gibidir. O tahta kılıç kınında bulundukça görünüşte kıymetli, işe yarar sanılır. Dışarı çıkınca ancak yanlıya yarar. Tahta kılıçla sakın savaşa gitme. Önce onu bir gözden geçir, onun ne olduğunu anla ki işin ağlayıp inlemeye varmasın.

birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.
1: Abi bu hiç olmadı ya.
2: Yemekleri mi beğenmedin yoksa?
1: Hayır, mesele yemekler değil de hani düğün sahibi o kadar güzel yer dururken bizi en uzaktaki masaya oturttu. Ne bir hoş geldin diyen oldu ne de güler yüz gösteren var.
2: Bu söylediklerim benim de dikkatimden kaçmadı ama misafir umduğunu değil bulduğunu yer derler. Biz de bulduğumuza razı olacağız artık.
1: Çok önemli bir konuya temas ettin abi. Şu ortamda nasıl yemek yiyeceğimizi de söyler misin?
2: Ağzını şapırdatıp yemek yiyenler, telefonla yüksek sesle konuşanlar, kahkaha atanlar, bağırıp çağıranlar. Bunları diyorsun herhalde değil mi?
1: Evet, kafam şişti vallahi. Yoksa sen bunlardan rahatsız olmuyor musun?
2: Olmaz olur muyum hiç? Şöyle bir çevremizde oturanlara bakıyorum da, adab-ı muaşeret kurallarına dikkat etmeyen o kadar çok kişi var ki hangisine ne diyeceğimi bilemedim doğrusu.
1: Adab-ı muaşeret nedir abi?
2: Adab-ı muaşeret görgü kuralları demek.
1: Keşke düğün sahibiyle misafirler de bu kurallara dikkat etseydi ne güzel olurdu. Benim abarttığımı düşünmüyorsun değil mi?
2: Yo, neden böyle düşüneyim ki? Her şey ortada. Ne nezaket ve iletişim kurallarına dikkat eden var ne de sofra adabını gözeten bir konuk görebiliyorum.
1: Fark ettin mi abi?
2: Neyi?
1: Düğün sahibi az önce yanımızdan geçti ama yine bizi görmezden geldi. Halbuki bu adam senin arkadaşın.
2: Arkadaşım ya.
1: Peki sen ona böyle bir şey yapar mıydın?
2: Sence?
1: Benim tanıdığım Ataman abi kesinlikle böyle bir şey yapmazdı.
2: Nereden biliyorsun?
1: Çünkü sen arkadaşlığa ve dostluğa önem veren birisin. İçtiğin kahvenin bile 40 yıl hatırını gözetirsin. Hani bunu seni övmek için söylemiyorum.
2: Biliyorum Gökay'ım, biliyorum. Dostluğun da arkadaşlığın da bir adabı var. Yani yol yordamı var. Bırakalım onu bunu da esas biz kendimize bakalım.
1: Peki ne yapalım abi?
2: İnsanları söz ve davranışlarımızla bıktırmayalım, bu bize yeter.
1: Gitmek istiyorum buradan.
2: Nereye nasıl bilmeden, kimse görmeden beni sır olmak istiyorum.
1: Ha? Sır mı olmak istiyorsun?
2: Hani sen gitmek istiyorum buradan deyince ağzımdan çıkıverdi birden. Hem kimseye bir şey söylemeden nereye gidiyoruz?
1: Bir yerlere gideriz işte.
2: Olmaz, misafirin de uyması gereken adab vardır. Her ne kadar ev sahibi üstüne düşeni yapmasa da biz doğru olan şeyi yapmaktan vazgeçmeyelim Gökhan'cığım.
1: Şu anda bizim yapmamız gereken o doğru şey nedir?
2: Düğün sahibinin yanına uğrayıp müsaade istemektir. Ancak ondan sonra gidebiliriz ama önce önümüzdeki şu yemekleri bitirmeye ne dersin?
1: Bu isteğine seve seve evet demek isterdim ama ortamı midem kaldırmıyor.
2: Zaten benim de pek iştahım yok.
1: Nasıl yok?
2: Yok işte.
1: Gelirken düğüne gideceğim diye hiçbir şey yemediğini ve karnının zil çaldığını söylemiştin ya.
2: Tamam, o zaman öyleydi. Lakin içinde bulunduğumuz ortam bende iştah bırakmadı ki. En iyisi mi biz karnımızı dışarıda bir yerde doyuralım ha?
1: Mesela nerede?
2: Ona da sen karar ver.
1: Ne? Ben mi? Uzun zamandır kebap yememiştim. Urfa, Adana veya karışık da olabilir.
2: Öyleyse hadi bakalım kebapçıya gidiyoruz.
1: Abilerin kralısın, kralı. Şu kebaptaki lezzet bir harika. Hele şu mezeler bir efsane, efsane.
2: Ben onu sormuyorum. Ortamı nasıl bulduğunu merak ediyorum.
1: 10 üzerinden 10 puan veririm. Şuraya bakar mısın? Tıpkı düğün yemeğinde olduğu gibi burada da konuşan, yemek yiyen veya espri yapıp gülen insanlar var ama herkes saygılı biçimde hareket ettiğinden kimse rahatsız olmuyor.
2: Yani?
1: Hepsi bu işte.
2: Yani her iki tarafta da insan var. Lakin birindeki insan topluluğu ortamı çekilmez hale getirirken diğerinde her şey yolunda gidiyor.
1: Ben de onu demek istiyorum ya zaten. Ha, galiba sen bana şunu söylemek istiyorsun. Bulunduğumuz ortamı söz ve davranışlarımız güzelleştirir.
2: Veya
1: çekilmez bir hale getirir.
2: Tebrikler. Peki bu

0: Güzel sohbetin üstüne söyle bakalım ne gider?
1: Elbette tatlı gider abi.
0: Öyleyse gelsin tatlılar.
2: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.

kafama takılanlar. Din ve inançla ilgili konularda sorulmuş soruların ve cevapların yer aldığı Profesör Doktor Cafer Karadaş'ın Kafama Takılanlar eserini sizlerle buluşturuyoruz. Sedat Özdemir ve Ahmet İshak Mete'nin seslendirdiği Kafama Takılanlar hafta içi her gün saat 23'te Diyanet Radyo'da. Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

bilgin ve bilgeler yazıp bırakmasalardı, nereden bilirdik bu hikmetleri? Yazmamış olsalardı yazarlar kitapları, nereden bilebilirdik bizden öncekileri?

Kadim Mısralar. Olma hayret zedeyi cennet-ü nar, ol onun sahibine aşık-ı zar. Yatma hengamı seher bidar ol, vakti seccade-i istiğfar ol. Cennet ve cehennem kaydına düşüp hayrette kalanlardan olma. Sen cennetin ve cehennemin sahibine aşık olmaya bak. Seher vaktinde yatma, uyuma, uyanık ol. Ol vakitte seccadesinde af dileyen ol.

0: insan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu huden ve şifa.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

Günün duası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her kim şu duayı gündüzün başında okursa akşama kadar, akşamleyin okursa sabaha kadar kendi başına, ailesine ve malına bir musibet gelmez. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Sana güvendim ve sen yüce arşın sahibisin. Allah'ın dilediği olur, onun dilemediği de olmaz. Güç ve kuvvet sahibi ancak yüce ve ulu Allah'tır. Bilirim ki Allah'ın her şeye gücü yeter ve Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Şüphesiz Rabbim yaptığı her işte doğru olandır.

0: Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Baltadan, ağaçtan, değmekten yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Zarar nedir, dert nedendir? Hadi gözde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Her varlığın bir zırhı vardır. Bu onun sırrıdır. Kartalın güçlü gagası, aslanın keskin dişleri, kirpinin dikenleri, arının iğnesi, kaplumbağanın sırtındaki desenli kabuk, yaratılış ahenginin delilidir. Bilesin ki tehlikelere karşı güçlü savunmalar bulunur. Hayatın içinde katmerlenen bir mücadele sımsıkı örülür durur. Yine de ormanın içindeki her ağacın hikayesine baltanın gölgesi düşmek zorundadır. Bir sınavdır bu. Düşmek de kalkmak da çabanın ardından sana kalandır. Zorluklar, eleştiriler, zararlar, kederler sanma ki seni soldurmak için. Her biri gönlünü olgunlaştırman için. Yılmak yok unutma, vazgeçmek kolay, mücadele etmektir asıl olan. Kanadı kırık kuş yeniden uçacağı günü sabırla beklerken mavi göğü hep güzel hatırlar. Yürümeyi öğrenen bebek her düşüşünde düşmeyeceği anları hazırlar. Hasta yatağında dualarla şifayı çağırır. Özleyen yurda varan yolu adımlayacağı günlere türküler yakar. Bak da gör, bataklık bile çiçekler açar. Başaramadığında üzülürsün, ağlarsın, kırılırsın ama bil ki hiçbiri sürekli değildir. İniş çıkışlarla doludur ömür. Kaybetmek de kazanmak kadar olağandır. Her çatının altında hem tasalı gözyaşları akar, hem neşeli sohbetler yürekleri ısıtır. Mutlu görünen insanların da zihin labirentlerinde bekleşen nice dertleri vardır. Benlik dağından aşıp zahmet çöllerinde gitmeden ilerleyenler anlar ki yaşamın özünde hem kış hem de bahar barınır. Felaketler varı yoğa çevirse de inanan bir kalp için imtihanın özünde başka ufuklar parlayacaktır. Direnmek, yarından umudu kesmemek bahtına çiçekler açtırır. Bu dayanıklılığı sağlayan gelişimin bir parçasıdır. Böylece sabrı öğrenen beşer, başkalarının bahçesindeki güle de dikene de saygıyla yaklaşır. O halde seni ayakta tutacak olan köklerini toprağa yavaşça sal. Taşlarla mücadele etmek seni yepyeni yapraklara kavuşturacak. Başarı böyle kalıcı olur ancak. Kartalın gagası, aslanın dişleri, kirpinin dikenleri, arının iğnesi, kaplumbağanın kabuğundaki sır işte o zaman anlaşılacak. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara, balta değmedik ağaç olmaz.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Hüsnü Hal.
1: Henüz 5 yaşındaydı çocuk. Dünyadan habersizdi. Dünya da ondan. Annesi ve kardeşleriyle birlikte derme çatma bir evde yaşıyordu. Babası başka bir ülkeye sürgün edilen zayıf, uzun boylu bir adamdı. Yüzünü hayal meyal hatırlıyordu. Görse tanıyamazdı ama dayak yemekten yüzü gözü şişmiş bütün adamların yüzünü babasının yüzüne benzetirdi. Zaten yaşadığı kamptaki adamların yüzleri birbirine çok benzerdi. Avurtları bir mengenede sıkılmış gibi çökük dururdu. Elmacık kemiklerini kaplayan derileri iyice incelmiş ve gözleri yuvalarından fırlayacak gibi bakarlardı. Çeneleri her zaman sıkı sıkıya kapalıydı bu adamların. Ağızlarını açtıklarında eksik dişleri ve ellerini gösterdiklerinde tırnaksız parmakları fark edilirdi. Çocuk bu adamları çok severdi. Onlar da küçük çocuğu. Çok büyümeden bu adamların neden böyle göründüklerini öğrenecekti ve bu neden onu gördüğü adamlar gibi olmaktan geri bıraktı.

olmayacaktı. Sonunda onun da birkaç dişi eksilecekti. Çocuğun arkadaşları da kendisine benziyordu. Aynı ağaçtan toplanarak küçük bir kaba sıkıştırılmış irili ufaklı zeytin taneleri gibiydiler. Tıkıştırıldıkları çukur tabaklarda üzerlerine gelen sivri çatallardan kaçışmaya çalışırlar, lakin birer birer yakalanarak eksilirlerdi. 3000 yaşında olduğu söylenen, göz bağlayıcılıkta ustalaşmış çöl sürgünü bir hortlağın demir çenesi tarafından öğütülürlerdi. Neredeyse yok denecek kadar kısacık kesilmiş saçları, güneş altında susuz kalmaktan sararmış otlara benzerdi. Toprağa sıkıca tutunmuş, vakti geldiğinde yeşermeyi bekleyen otlara. Yürekleri pamuklara sarılmış ay ışığı gibi parlak ve yumuşacıktı ama ayakkabısız yürümekten ayak tabanları sertleşmişti bu çocukların. İyi beslenemedikleri gibi eğitimden de mahrum bırakılıyorlardı. Yeryüzünün hiçbir ülkesinde hiçbir çocuğun oynamadığı tuhaf oyunlar oynarlardı. Mermilerden kaçma, bombalardan saklanma ve hayatta kalma oyunları. Henüz 5 yaşındaki çocuk da silah seslerini, bombaları, gece yarısı götürülen ve dövülen adamları hep oyunun bir parçası sanıyordu. Yontulmuş birkaç tahta parçası, irili ufaklı deniz taşları ve boş mermi kovanları sayılmazsa oyuncağı da yoktu çocuğun. Zamanla büyüdü küçük çocuk. Onu hapseden duvarlarda büyüdü. Bir yanı duvar, diğer yanı denizdi. Duvarı aşıp dışarı çıkmasına da, yüzerek denize geçmesine de izin verilmiyordu. Çatısı olmayan bir hapishanede çürümeye bırakılmışlardı. Üstelik hayatta kalmakla suçlanıyorlardı. Topraklarını savunmak, işkenceye rıza göstermemek suçların en büyüğüydü. Taşlar tanklara karşı suçluydu. Derisi kemiğine yapışmış eller silahlara karşı suçluydu. Babalar vatanını, anneler evladını korumakla suçluydu. Gövdeleri bombalara siper olmakla suçluydu. Sevmek suçtu, gülmek suçtu, kalmak suç, gitmek suçtu. Küçük çocuk büyümüş ve ömrünün baharında, henüz ilk gençlik çağında birçok akranı gibi herhangi bir gerekçe gösterilmeden bilekleri kelepçelenmişti. Yaşadığı şehir böyleydi. Çocuklar büyüdükçe hapsedildikleri yerler küçülüyordu. Büyük duvarlar küçük çocuklar için, küçük hücrelerse büyük insanlar içindi. Artık bir genç olduğu için taşların insan kanı koktuğu, ışığın karanlık tarafından yutulduğu, donmuş kemiklerin buz parçaları gibi çatır çatır kırıldığı ve mahkumların günlerce aç bırakıldığı hücrelere hapsedilebilirdi. Öyle de oldu. Sevdiği her insanın öldürüleceğiyle tehdit edildi. Vücudu iyileştirilemez şekilde dövüldü ve inandığı her değer aşağılanarak eziyet edildi. Elbette dişleri de söküldü. Küçükken gördüğü ağzı kapalı adamlar gibiydi artık. Ancak vazgeçmedi. Güneş kendisini ısıtmıyordu ama onun varlığını biliyordu. Ayın ışığı bulunduğu hücreyi aydınlatmıyordu ama gökyüzünde parladığını biliyordu. Tıpkı bir gün özgür olacağını bildiği gibi. Umudunu yitirmedi. Nehirden denize kadar özgür olacağı bir günü düşledi. İşte o an demirden kubbeler birer kağıt gibi yırtıldı. Parmaklıklar tel gibi büküldü ve bileklerindeki zincirler kırılarak bin parçaya bölündü. Gökyüzü çocukların önüne serilmiş, duvarlar yıkılmıştı. Denizin üstünden batan güneşi seyrederken hayal etti kendini ve gün batımına gülümsedi. Bu da tüm hikayeler gibi iyi bitmeliydi. Çocuklar sonsuza kadar mutlu yaşamalıydı. Aslında böyle acılar hiç yaşanmamalıydı. Zaten yaşanmadı da. Modern dünyada, şu medeni çağda çocukların katledilmesi mümkün olabilir miydi? Dünya buna sessiz kalır mıydı? Böyle bir soykırıma göz yumulur muydu hiç? Koca koca ordular buna müsaade eder miydi? İnsan hakları vardı bir kere, hatta savaşın bile bir ahlakı vardı.
Sonra çocuklar masumdu. Çocukları kim rahatlıkla öldürebilirdi ki? İki cihanın tüm kötüleri bir araya gelse, hepsi bir bedene girip surete bürünse bile bunu yapamazdı. Bunu yapan insan olamazdı. Bunu yapan insan olarak kalamazdı. Neyse ki bunlar yaşanmadı da böyle bir leke milyarlarca insanın alnına sürülmemiş oldu. Eğer yaşansaydı bu utançla kimse yaşayamazdı. Öyle film seyreder gibi izleyemezdi kimse. Ayağa kalkar, karşı çıkar ve asla buna izin vermezdi. Kim kendi çağının zalimine sessiz kalanlardan olmak ister ki? Geçmişteki bütün zalimlerin cezasını bulduğunu bildiği halde hem de...

Suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki, semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Ebu Hureyre, namazlarda okuduğumuz Fatiha suresi hakkında Resulullah'tan şunları nakletmektedir. Yüce Allah buyurdu ki, ben namazı kendimle kulum arasında iki kısma ayırdım. Yarısı bana, yarısı da kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Kul, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur der. Bunun üzerine Yüce Allah, kulum bana hamd etti ve kuluma dilediği verilecektir buyurur. Sonra kul, o Rahman ve Rahim'dir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni hakkıyla övdü, kuluma dilediği verilecektir buyurur. Kul, o ceza gününün sahibidir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni yüceltti, işte bu bana aittir der. Şu ayetin de yarısı bana, diğer yarısı kuluma aittir. Kul, biz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz der. İşte bu benimle kulum arasındadır ve ona dilediği verilecektir. Fatiha suresinin sonu ise kuluma aittir. Kul, bizi dost doğru yola, kendilerine nimetler verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazabına uğramış olanların ve sapıtanların yoluna değil der. İşte bu ayetler de kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Özafşar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Her sesin tınısında yürekten gelen kelimenin, cümlenin duygu dolu anlara yolculuğu vardır. Kimi özlemleri, kimi acıları, kimi ise hatıraları getirir peşi sıra. Ama en önemlisi yaşanmışlıklar tecrübeyle birleşip dersler çıkartır gönül heybelerinden. Misafir eder nasibini, misafir olur nasibinde. Kıymet verir misafire. Çünkü Peygamberimizin emanetidir bizlere. Zamanlar, mekanlar, kişiler değişse de değişmez bizim kimliğimiz. Bundan dolayı hep açıktır kapılarımız. Sizler de bizlere evlerinizin ve kalplerinizin kapılarını açtınız. O halde gelin, buyur edelim misafirimizi. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu akşamki misafirimiz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar.
1: Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar 1963 yılında Bolu'nun Gerede ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra Ankara İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Bir süre Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde İmam Hatip olarak görev yaptı. Ardından Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirerek akademik hayatına adım attı. Hadis alanındaki yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Ankara Üniversitesi'nde tamamlayan Özavşar, ilmi araştırmalar için Kahire ve İngiltere'de bulundu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerini doçentlik ve profesörlük unvanlarıyla sürdürdü. Uzun yıllardır lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenciler yetiştirmeye devam etmektedir. Din eğitimi, müfredat geliştirme çalışmaları, yayıncılık ve ilmi araştırmalar alanlarında önemli görevler üstlenen Profesör Doktor Özavşar, Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Kurulu, çeşitli eğitim programları ve akademik dergilerde aktif sorumluluklar üstlendi. Hadis ilmine dair kaleme aldığı eserleri ve yayımlanan çok sayıda makalesiyle ilim dünyasına değerli katkılar sundu. 2007-2017 yılları arasında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar, akademik birikimiyle kamu hizmeti tecrübesini bir araya getiren önemli isimlerden biridir. Evli ve 3 çocuk babası olan Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar, İngilizce ve Arapça bilmektedir.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Diyanet Radyo'da misafirimiz var programına, hoş geldiniz. Her insanın bir hikayesi, her hikayenin de ardında yıllarca biriken tecrübe ve anlamı vardır. Misafirimiz var programında hayatı ilimle, emekle ve hizmetle yoğrulmuş isimlerin yolculuklarına tanıklık ediyor, onların birikimlerinden istifade etmeye çalışıyoruz. Bu akşam da programımızda hadis ilmine adanmış bir ömürden, eğitim ve akademi dünyasındaki tecrübelerinden, insanı ve hayatı anlamaya dair kıymetli bir yolculuktan söz edeceğiz. Konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız hocam?
2: Hamdolsun iyiyim, sizler nasılsınız?
0: Hamdolsun hocam, bizler de iyiyiz, sizi gördük daha da iyi
2: Allah
0: olduk hocam.
2: Allah afiyet versin.
0: Peki kıymetli hocam, nasıl gidiyor hayat, nasıl geçiyor vakit, neler söylersiniz?
2: Vallahi vakit, hayat çok hızlı geçiyor. Biz geçen yüzyıldan kalma 200 yılı idrak etmiş bir neslin mensubu olarak 60 yılı geride bırakmış efendim bir insan olarak hayatın çok hızlı geçtiğini, bulutların geçişi gibi el vaktu kesseyfi derler. Arapçada bir söz vardır. Evet. Yani vakit kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen o seni keser derler. Böyle bir şekilde çok yoğun bir şekilde geçiyor. Zaten hız çağında yaşıyoruz. Yani bu modernleşmeyle birlikte 20. yüzyıl, 21. yüzyıl efendim bir teknoloji çağı, bilgi çağı, internet çağı, yapay zeka çağı, artık bir eskiden bir çağa bir isim veriliyordu. Şimdi onlarca isim veriliyor. Evet. Dolayısıyla çok hızlı geçiyor büyük şehirlerde tabii bulunmanın da gereği olarak. Gündemin çok yoğun olması, çok bilgiye maruz kalmak ve çok yerde bulunma, hatta bazen yerde sanal olarak bulunma.

0: Artık mekan da bir somut fiziksel gerçeklik olmanın ötesine taştı ve bir soyut mekan. İnsan çok yerde aynı anda sanal olarak da başka mekanlara bağlanabiliyor. O bakımdan yani çok hızlı geçiyor. Hamdolsun iyi geçiyor.
1: Çok şükür. Şimdi kıymetli hocam, bizi kırmadınız, geldiniz, davetimize de icabet ettiniz. İsteriz ki size bir ikramda bulunalım. Çay mı kahve mi, ne ikram edelim?
0: Ben çay tercih ediyorum, sağ
1: ol. O zaman hocam, çayımız gelene kadar bir eser arası verelim mi?
0: Buyurun lütfen.
1: Eserimizi dinliyoruz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar hocamızla devam ediyor. Kıymetli hocam, şöyle çocukluğunuza doğru bir yolculuk yapsak ve sizi sizin cümlelerinizden dinlemek istesek. Mehmet Emin Özavşar kimdir? Dünden bugüne nasıl bir hayat yolculuğu yaptı? Neler söylemek istersiniz?
2: Reyhan, biz bir insanın kendisinden bahsetmesi tabii
1: zordur.
2: Kolay değil. Evet. Kendi cümlelerimle kendimi nasıl tarif ederim? Zaten bizim bütün arayışımız kendiliğimizi aramak, kendimizi aramak. Demin de vurguladığım gibi 20. yüzyılın ortalarında 1960'larda ben dünyaya gelmişim. Şöyle hayatıma baktığım zaman hep bir ihtilaller ardından kırılmalar yaşayan bir hayat olduğunu ben görüyorum. 60 ihtilalinden sonra 1962'de Anadolu'nun Şirin bir kasabasında Bolu'nun Gerede ilçesinde efendim Afşar-ı Şerif kariyesinde kayıtlarda öyle yazıyor. Sonra hep sorguladım. Şam-ı Şerif var, Kudüs-ü Şerif var, bunları anlıyorum ama niçin Afşar-ı Şerif diye onu bir türlü tespit edemedim. Ama herhalde orada medreselerin bulunması, divan olması ve çok eskiden beri herhalde o günkü toplumsal yapı içerisinde itibar edilen insanların bulunması, topluluğun bulunmasından dolayı öyle bir isim verilmiş. Çünkü medrese kültürü çok yoğun bir kültür. Küçük Afşar'da derler, ağalar Afşar'da derler ama aynı zamanda Afşar-ı Şerif olarak Osmanlı kayıtlarında geçer ve onun yaylasında ben dünyaya gelmişim ve ilginçtir 21 Haziran'da dünyaya gelmişim. Annemin beyanı veçile yaylada dünyaya gelmişim. Tabii ki o yılların Türkiye'si, taşra ortamı, köy ortamı, kasaba ortamı ve şehir yapısı çok farklı idi. Ve bizim içerisine doğduğumuz muhit tarımla iştigal eden, hayvancılıkla iştigal eden ama geleneksel kurumlarını sürdüren, hala muhafaza eden bir o ortam vardı. Dolayısıyla o köy ortamında çocukluğumuzdaki 4 yaşıma kadar ben köyde kalmıştım. O ortamda uzun kışlar, kış geceleri çok da yoğun olur biliyorsunuz genelde de kışlar. Kış geceleri bütün sohbetlerin konusu iki konu var. Birisi işte hayvanların ve insanların sağlığı. Efendim işte kışı iyi geçirebilmek ama hepsinden önemlisi de dini bilgilenme, Kur'an-ı Kerim öğrenme, ilmihal bilgilerini öğrenme, fıkıh bilgisi öğrenme ve tabii ki eskilerin hikayeleri. Yani en çok duyduğumuz hikayelerde o büyük aile ortamında aslında sadece pederşahi bir aile değil, ailenin büyüklüğü büyük bir evimiz vardı. Dolayısıyla orada amcalar, dedeler, efendim halalar, dayılar adeta orada köy bir büyük aile ve yakın köylerde bulunan diğer akrabalar da ailenin bir ferdi. Yani o zamanda insanlar birbirini ziyaret eder, yakın köylere giderler, yatıya giderler. Yahut bir diyelim ki çok affedersiniz hayvanları kaybolmuştur, onu aramaya gider. O geceyi, hatta birkaç geceyi orada geçir. Küçük çocuklar ailelere gönderilir. İşte teyzesinin, halasının, dayısının, amcasının, büyük amcasının yanında kalır. Ve orada tabii ki aynı zamanda eğitim de alır. İşte öyle bir ortamdı. Biz daha çok duyduğumuz hikayelerde büyük dedelerimizin, Emine Ağa dedemizin, işte Mehmet Ağa dedemizin yahut da Sarı Hoca namlı babamın dedesi müderris. Çok bilinen, muhitte bilinen bir zattır. Onların ve onların emsalleri arasındaki hikayeleri dinlerdik. Köy odasındaki efendim nasıl fıkıh dersleri yapıldığını, Kur'an-ı Kerim okunduğunu, fıkıh derslerinin mütalaalarının hocalar arasında nasıl müzakereyi

0: konu olduğunu, efendim işte yatsı namazından çıktıktan sonra bir meseleyi mübahase ederken, müzakere ederken, yani karşılıklı konuşurken topu topu 300-500 metrelik bir mesafeyi tamamlamadan, evlerine varamadan o gece tekrar sabah ezanı okunup geri döndükleri gibi hikayeleri dinlerdik. Dolayısıyla evimizde de bir kitap kokusu her zaman olurdu. O Afşar Medresesi'nin tabii kitapları da olduğu için Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere Bukhari-i Şerifler ve diğer Arapça kitaplar, Arap gramerine dair kitaplar raflarda dizili olur. Bazısı dolaplarda olur. Onlara erişmek her zaman bizim için mümkün değildir. Onlar çok özenle hep ele alınır. Herkesin dokunmasına müsaade edilmez. Bu o hikayelerle büyüdük. Yani çocukluğumun ilk evresi 4-5 yaşlarıma kadar, ki daha sonra da 1990'lara kadar Ankara'ya geldikten sonra gidip gelmeler devam etti. Aslında insan maruz kalarak öğreniyor. Çocukluk maruz kalarak öğrenme evresidir. Her şeye maruz kalıyorsunuz. Orada bazen yoğun iş gücüne maruz kalıyorsunuz. Bazen belki de paylaşmanın ne kadar zor olduğu demler yaşıyorsunuz. Bazen korkuya maruz kalıyorsunuz. Bazen de tatlı hikayelere maruz kalıyorsunuz. Tabii o zaman böyle büyük ışıklar, yoğun ışıklar söz konusu değil. Gaz lambaları var, lamba yakılıyor. İdare dediğimiz idareler, onlar yakılıyor ve o loş, kısık ışık ve yanan ocak başının çıtırtısı eşliğinde eskilerin hikayelerini siz dinliyorsunuz. Bu hikayeler bazen yaşanmış bir trajedi, dram olabiliyor, bir kavga olabiliyor, bir mücadele olabiliyor, bir yokluk olabiliyor. Yahut bir evin diyelim ki davarları, beygirleri, işte diğer evde bulunan, çünkü onlarla da birlikte yaşanıyor. Aslında sadece insanlar değil, hayvanlarla da birlikte, bir evcil hayvanlarla bir hayat yaşıyorsunuz ve onlar evin bir parçası oluyor. Onlardan herhangi birisinin başına gelen bir kaza yahut yok olması yahut da bir kötü muameleye maruz kalması, diyelim ki evde bir üzücü bir anı olarak anlatılıyor. Onları da dinliyorsunuz. Aynı zamanda büyük cesaret örneklerini dinliyorsunuz. Efendim, ve büyük çabaları dinliyorsunuz yokluk içerisinde. Çünkü daha o nesil, en azından benim yetiştiğim birinci nesil, işte birinci, ikinci Dünya Savaşı'nı görmüş, ikinci meşrutiyette hemen hemen ondan önce dünyaya gelmişler ve onların o hikayelerini dinliyorsunuz, o ülkenin içinden geçtiği badireleri dinliyorsunuz, siyasi, sosyal efendim hadiseleri dinliyorsunuz, diyeyim, Kurtuluş Savaşı esnasında yaşanan mücadeleleri, ne bileyim işte seferberlikte gidip de dönemeyenlerin hikayesini dinliyorsunuz filan. Ya bunlara maruz kaldığınızda da bu sizde bir, sizin tasavvur ve tahayyül dünyanızı inşa ediyor, farkına varmadan inşa ediyor, bazı duygularınızı harekete geçiriyor. Ama zihnimizde kalan en önemli konu, çünkü ciddi konulardır bunlar. Çünkü oda, köy odasına gittiğinizde de aynı şeyi dinliyorsunuz. Orada bir düzen var. Hoca efendinin oturduğu yer var. Köyün ileri gelenlerin oturduğu yerler var. Bir hiyerarşi var. Aslında adı konulmamış bir. O başka bir sosyalite. Orada insanlar oturuyorlar. Henüz öyle çeşmeler falan olmadığı için tabii ıbrıklarla abdestlerini alıyorlar. Ve orada hakikaten bu eskilerin hikayesini dinleyerek büyüyorsunuz. Bu şartlarda geçti ve ben hep köye ve doğduğum yere kalbim hep bağlı oldu ve bütün tasavvurlarım, bütün erken tasavvurlarım o maruz kalma esnasında oluştu diye düşünüyorum.
1: Eyvallah. Şimdi hocam, geride de başlayan hayat yolculuğunuz Ankara'da eğitim, imam hatiplik, ilahiyat tahsili ve akademik hayatta devam etmiş. Bugün geriye dönüp baktığınızda sizi ilim yoluna yönelten ilk güçlü etkiyi ve o yıllardan hafızanıza kalan bir hatırayı bizimle paylaşmanızı istesek neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi demin vurguladığım gibi bunlar işte bu dinlediğimiz öyküler, hikayeler, büyük anlatılar, hoca efendilerden bahsediyorlar. Bizim için tabii o çocukluk zamanında ilim, bilgi demek, dini bilgi demek, alim demek. Evet. Yani müspet ilimler çok fazla o zaman akla gelmiyor yani. Burada daha çok sanat erbabından bahsedilir. Ne bileyim işte bazı özellikleri olan, bir kişisel özellikle olan kişilerden bahsedilir. Bir de ilim, alim, alim adam, allame adam, büyük alim gibi vurgular yapılır. Hem kendi büyüklerimiz hakkında hem de civarda bulunan büyük zatlar hakkında, geçmişte toplumda etki bırakmış zatlar hakkında bu hikayeler, bu anlatılar. Ben öyle zannediyorum ki bizim bilinçaltımıza bu alana yönelecek mesajları bırakmış, yani öyle gözüküyor. Zaten demin de ifade ettiğim gibi evin içerisinde kitap kokuları var, eski kitaplar, sarı renkli, nuhudi renkte kağıtlar, taş baskı bir kısmı, bir kısmı el yazma olan kitaplar, bir kısmının ciltleri dağılmış. Hı hı. Efendim o kitaplar ve onlara ayrı bir statü verilmiş olması kitaba karşı kalbimde bir özel yer ayırdığını düşünüyorum. Zaten çok küçük yaştan itibaren dini eğitim, Kur'an-ı Kerim eğitimi ve Arapça eğitimi de babam üzerinden oldu. Yakınlarımdan Osmanlıca yazı derslerini almak, o konuda bir yönlendirme teşkil etti. Bizim hiç unutmam, Ankara'ya geldikten sonra bir böyle gece konuda kalıyorduk. Babam da kendisi hafızlığını yaptıktan sonra tabii Gerede de okumuş, babasında okumuş, başkalarında okumuş bir hocaları var. Onlardan Arapça tahsil etmiş ve belli bir yeterliliğe ulaşmış. Biz de tahsilimizi, temel tahsilimizi babamızdan aldık. Hatta amca oğullarım vardı, başkalar, emsallerim vardı onlarla birlikte. Böyle yeşil renkli bir dolabımız vardı. 1,5 metre kadar yükseklikte. Üzeri camlı raf, iki raf camla açılıyor. Kapak var aşağıda, bir de çekmece var. Şimdi orada mesela kitaplar dururdu böyle. Camdan gözüküyor.
1: Ama yani dokunamıyorsunuz hepsi, değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii 80-90 santim. İşte bilemediniz yani 1,5 metreye 1 metre diyelim veya 90 santimde. O raftaki kitaplar özenle korunuyor. Ben tabii onlara bakıyorum ama onlara dokunacak yeterliğim de yok. Nitekim sadece bazen alıp bakıyoruz filan. Ama ben daha sonra o kitapları okuma imkanını elde ettiğimde gördüm ki aslında o kitaplar bana hep dokunmuş yani. Yani bu eşya ile diyalojik ilişkiyi orada fark ettim ki o kitapların cildi, ondan sonra işte farklı ebatta olmaları, çok antik görüntüleri, hı hı, ve onların özel statüsü her zaman bana bir takım mesajlar vermiş. Yani klasiklere karşı, klasik kaynaklara karşı ve antik görünümlü varlıklara karşı, yani objelere karşı da bir bende bir duyarlılık meydana getirmiş. Mesela o kitaplardan bir tanesi diyelim ki Hicri 3. asırda yaşamış İbn-i Kuteybe isimli çok büyük bir Arap edebiyatçısı, dilcisi ve büyük bir allame, bir zat var, bir kültür adamı. Onun Edebül Katip isimli bir kitabıdır yani. Şimdi o kitapta anlatılan nedir? Yazmanın usulünü ve de o zaman için sekreterye görevi gören edebiyatçılara bir kılavuz kitabıdır, metodoloji kitabıdır. Sonra onu gördük. Gramer kitapları vardır orada, hadis kitapları var, fıkıh kitapları vardır filan. Bu şekilde öyle zannediyorum ben, aynı zamanda çocukluğumdan itibaren babama eşlik ederdim. Mesela hiç unutmuyorum da, çok küçüktük. O zaman Abdullah İşler hocamız vardı Ankara'da. Din Görevlileri Cemiyeti Derneği vardı. O hocamız, Abdullah İşler hocamız, tabii Mısır'da eğitim görmüş falan, çok takdir edilen ve çok beğenilen bir hoca efendiydi. Allah rahmet eylesin. Aynı zamanda bir vaizdi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevliydi. Mesela dış kapı Yıldırım Beyazıt Camii, bizim büyüdüğümüz yer, babam orada görevliydi. Ya, o zaman Ankara'nın en büyük hocaları orada vaaz ederlerdi. Yani cumartesi, pazar, hafta ortası filan. Ve tabii o yıllarda vaiz hocalarımızın özel cemaatleri olurdu yani. Her birinde ayrı tarzı olurdu yani. Ne diyelim işte Tahir Silahdaroğlu hocadan tutun da Seyfullah Kotanoğlu, Ondan sonra Rıza Çöllüoğlu hocamız, Abdullah İşler hocamız, Ahmet Şahin hoca gibi, başka daha ismini sayamayacağım, onlarca meşahir vardı yani, meşhur hocalar vardı. Şimdi biz onları mutlaka dinlerdik yani. Hı hı. Zaten cami içerisinde, hı hı, ömrümüz geçiyor sürekli filan. O bizi bu

0: ilmi özellikle İmam Hatip Okulu'na da gittikten sonra bu alandaki arzumuzu, iştiyakımızı artırmıştır diye düşünüyorum. Yani öyle yorum.
1: Olmuş hocam.
0: Evet.
1: Ne güzel. Rabbim daim eylesin.
0: Amin.
1: Şimdi kıymetli hocam, dilerseniz bir ara verelim. Ama
0: Hay hay.
1: Şöyle yapalım mı? Siz anons edin eseri. Siz hem sevdiklerinize hem de dinleyenlerinize eseri armağan etmiş olursunuz. Beraber de burada dinlemiş oluruz.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi Fatih Koca'dan bu eseri dinleyelim.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Daha doğrusu Mehmet Emin Özarşar hocamızın sizlere armağan etmiş olduğu eseri dinledik ve devam ediyoruz sohbetimize. Şimdi kıymetli hocam, İmam Hatiplik görevinizden sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde hadis alanına yöneldiniz. Hadis ilmiyle kurduğunuz bu bağ nasıl başladı? Sizi özellikle bu alana çeken temel mesele neydi? Neler söylemek istersiniz?
2: Ankara İlahiyat Fakültesi tabii bütün aşağı yukarı 40 yıldır talebesi olmakla müftehir olduğumuz bir

0: de müessesemiz. Cumhuriyetimizin ilk ilahiyat fakültesi 1949'da kurulmuş ve çok saygın hocalarımız burada görev yapmışlar. Biz ilahiyat fakültesinde 1980'li yıllarda arkadaşlarımızla birlikte çok birlikte çalışırdık yani. Önceki Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez hocamız ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliği yapmış olan Bünyamin Erol hocamızla aynı sınıftaydık. Başka arkadaşlarımız da vardı. Ve o zamanki müfredat içerisinde yer alan özellikle temel İslam bilimleri alanında yani kelam, fıkıh, ondan sonra hadis, tefsir konularına özellikle çok yoğun çalışırdık. Dolayısıyla fakülte bittikten sonra yüksek lisans yapalım dedik. Ama önce İslam hukukunda aslında yapmayı arzu ettik ve hatta sınavlara da İslam hukukunda girdik. Hocalarımız, çok değerli hocalarımız vardı. Temel İslam bilimleri bir bütün olduğu için o zaman bir İslam hukuku hocamız bizi davet etti sınavdan sonra. Selahattin Eroğlu hocamız, Allah selamet versin, bize tavsiyelerde bulundu ve bu alanda Türkiye'nin ve İslam dünyasının çok saygın bir temsilcisinin olduğunu hadis alanında, diğer alanlarında önemli olduğunu ama hadis alanında bizim için çok daha verimli bir çalışma ortamı olacağını tavsiye etti. Bizde zaten hadis okumalarımız çok yoğundu ve bize Hatipoğlu hocamızı tavsiye etti. Ona gidin, Profesör Doktor Mehmet Sait Hatipoğlu hocamıza gidin, ona talep olun siz dedi. Biz de hocamızı çok seviyorduk, emir telakki ettik, gittik ve hocamızla görüştük. Bölüm başkanıydı. Memnuniyetle dedi ve hemen bizim dilekçelerimizi kabul etti. Biz o gün hadis talebesi olduk 1987'de.
1: Yani yolculuk o gün başladı ve bugüne başladı kadar devam
0: biz
1: ediyor.
0: Biz kadrolu hadis talebesiyiz. Hı-hı. Yani o günden bugüne hadis talebesiyiz ve bu kadrodan emekli olmak yok. O zaman emre hak vaki olunca ancak emekli oluyorsun. O günden bugüne, ondan sonra tabii ki yüksek lisans çalışmalarımız, doktora çalışmaları, asistanlık görevimiz, doçentlik, profesörlük gibi aşamalar süreç içerisinde gelişti. Ve Ankara İlahiyat Fakültesi'ndeki çalışmalarımız böyle devam etti. Ben İmam Hatip Okulu'nu bitirdikten sonra çok kısa bir süre bir İmam Hatiplik görevi yaptım. Ama fakülteyle birlikte bunun yürütülmesinin zor olacağını düşündüğüm için oradan ayrıldım, yani Diyanet İşleri Başkanlığından ayrıldım. Görevim olmadı. Bu İmam Hatip zaten İlahiyat Fakültesi'ndeki öğretimimiz süresince o yılların yine bir geleneği olarak camilerde yahut da özel mekanlarda takviye dersleri veren hocalarımız vardı. O hocalarımızdan da dersler aldık, hem Arapça hem de diğer alanlarda. Ve böylece ilahiyat formasyonunu geliştirmeye gayret ettik yani.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi kıymetli hocam, Kahire'de, ardından İngiltere'de inceleme ve araştırmalarda bulundunuz. Farklı ilim havzalarını ve kültürlerini görmek sizin akademik bakışınızı ve hadis çalışmalarınıza yaklaşımınızı nasıl etkiledi, neler söylemek istersiniz?
0: Evet, yani şimdi dedim ya, maruz kalmak insana öğretir, hı hı, telkin insana öğretir, gezmek, görmek, mukayese yapmak öğretir. Biz Türkiye ilim muhitini iyi kötü o günkü şartlarda görmüştük ama Mısır'a gittikten sonra, ki Mısır tabii ki özellikle dini ilimler alanında çok önemsenen bir merkezdir. Ezher oradadır, bin yıllık bir müessesedir. Dolayısıyla Mısır'a gittik. Hatta o zaman Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir bursuyla oraya gitmiştik. Görmez hocamızla birlikte sınava girdik. 7 kişi alacaklardı. İkimizi tercih ettiler ve orada bir yıl süreyle çalışmalarımızı yürüttük. Hem Ezher'de bulunduk, hem orada dil okuluna gittik, hem de Kahire Üniversitesi ve Mısır'daki o gün önde gelen zevatla görüşme, tanışma imkanı oldu. Özel dersler alma imkanımız oldu oradaki, hem hadis alanında mesela Rifat Fevzi Abdülmuttalip diye bir hocamız vardı. Kendisine Tirmizi üzerine efendim daha çok yoğunlaşırdı. Vefat ettiyse Allah rahmet eylesin, epey yaşında olması lazım yani. Muhammed Selim Avva isimli bir hocamız vardı. O kendisinden aynı zamanda hukukçuydu. İngiltere'de doktorasını yapmış. Ondan usulü fıkıh ve benzeri dersler okuduk. Absabur Şahin gibi allameler vardı. Onlarla Hasan Hanefi, Allah rahmet eylesin, mesela Kahire Üniversitesi'nde. Yani böyle muhtelif hocalarla, o ileri gelenlerle de bir araya gelme imkanımız oldu. Tabii Mısır İslam dünyasını ve Arap dünyasının kültür başkenti, Kahire özellikle. Dolayısıyla biz orada hem o kültür atmosferinden istifade etme imkanını bulduk, hem de yüksek lisans tezlerimizi hazırlama imkanı bulduk. Ben 1988'de gittik Kahire'ye. Dolayısıyla o zamanın Kahire'si tabii çok daha farklıydı. Yine de bir 15 milyon nüfusu vardı yani. Kahire Üniversitesi'nin aynı zamanda Kahire kütüphanesi de son derece önemliydi ve kütüphaneleri de çok ziyaret ettik. Tabii İslam dünyasının her bakımdan modernleşmeye geri kalmasının izlerini orada görüyorduk. Her ne kadar Mısır modernleşmeye en erken başlayan İslam ülkelerinden biri olsa bile, yani bölgelerinden biri olsa bile, yine de büyük bir fakirlik, yoksulluk içerisindeydi. Ama o gün için diyelim ki okuma oranı çok yüksekti ve dünyayı da çok iyi takip ediyorlardı. Darül Kütübül Mısriye'de mesela dünyanın her yerine araştırmacılar geliyordu. Öyle olduğu için bir anda biz bir ülke ufkundan bölge ufkuna ve dünya ufkuna sıçrama imkanı bulduk. Mukayeseler imkanı bulduk yani. Orada mesela oryantalistlerin özellikle Kahire Üniversitesi'nin kuruluşunda gerçekleştirdikleri faaliyetleri görme imkanı bulduk. Yani onları daha çok yoğun dinledik. Amerikan Üniversitesi'nin kütüphanesi vardı. Oraya gidiyorduk. İşte orası, orada Türkiye başta olmak üzere İslam dünyası ile ilgili yapılan çalışmaları görünce biraz da işin doğrusu hayret ediyorduk yani. Mısır öyleydi. Aradan 10 yıl geçtikten sonra bir de İngiltere safhası oldu. 1998'de oraya gittik. İngiltere'de de hem dil okuluna gittik. St. Giles isimli bir Londra'nın diplomatlara yönelik dil eğitim verdiği bir okuldu. Oraya da yine önce Görmez hocamızla gittik. Daha sonra Bünyamin hocamız da iştirak etti bize. Ve orada bilhassa SOAS isimli bir yer vardı. School of Oriental and African Studies. Yani Doğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi vardı. Yoğun olarak orada çalışmalarımızı yürüttük. Böyle olunca yani Kahire ve Londra ekseninde artık dünyanın bu alandaki, bizim alanımızdaki gelişmelerini takip etmek, önemli şahsiyetlerini, periyodiklerini, çalışmalarını takip etme, mukayese etme fırsatı bulduk. Her iki bölgede de toplumsal yapıları görme imkanı bulduk. Modernleşmenin startını veren bir ülke olarak, sanayi devrimini gerçekleştiren bir ülke olarak İngiltere ve eğitimin standartlarını oluşturmuş bir ülke olarak ve üzerine güneş batmayan bir devlet diye tarif edilen, sömürgeciliğin başkenti olan, baş şehri, baş ülkesi olan İngiltere ile diyelim ki 18. yüzyılda sömürgeye maruz kalmış, efendim kadim tarihi firavunlardan başlayıp efendim bugüne kadar gelen ve dünyanın en önemli kavşaklarından biri olan Mısır'ı mukayese etme ve bu arada tabii ki Anadolu ve Türkiye realitesiyle karşılaştırma imkanı da bulduk. Tabii bunları müzakere etme, tartışma imkanları da bulduk. Dolayısıyla bize hem alanımızda bilgiyi çoğaltma imkanı verdi, hem kaynakları tanıma, hem müesseseleri tanıma, toplumları tanıma. Mesela diyelim ki Anthony Giddens diye çok meşhur bir adam vardır. Şimdi küreselleşmeyi çok kullanıyoruz biz. Globalization, onun kavramlaştırdığı sözcüklerden bir tanedir. Kendisini orada diyelim ki biz dinleme fırsatı bulduk. Ve Seyit Hüseyin Nasr'ı diyelim ki Nehru Center'da, orada sadece Müslümanların değil, Hintlilerin, Pakistanlıların, işte İngilizlerin İslam dünyasından ve İran'dan ve farklı dünyalardan insanlarla birlikte dinleme fırsatı bulduk. Dolayısıyla bu tür geziler, bu tür araştırma gezileri, inceleme ve araştırma seyahatleri aynı zamanda dünyayı tanıma, dünya gerçekliğini kavrama konusunda da bir bize katkı sağlamış oldu diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi kıymetli hocam, bir sade Türk kahvesi içersiniz değil mi?
0: İçeriz evet. Türk kahvesine hayır denilmez.
1: O zaman kahvemiz gelene kadar hem sizi dinlendirmiş olalım hem de dinleyenlerimize bir eser armağan etmiş olalım. Buyurun. Eserimizi dinliyoruz.

0: Leyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar hocamızla devam ediyor. Şimdi kıymetli hocam, Zahid el-Kevseri üzerine yüksek lisans, fıkıh hadisler üzerine doktora çalışması yaptınız. Bu iki çalışma sizin ilim hayatınıza nasıl bir dönüm noktası oldu? Bu süreçlerden zihninizde ve gönlünüzde kalan özel bir hatıra var mıdır? Neler söylemek istersiniz?
2: Şimdi çok teşekkür ederim. Tabii bu akademik çalışma hesabı verilebilir bilgi üretmedir. Hı hı. Akademik çalışma disiplinli, yani kitap yazabilirsiniz, roman, hikaye yazabilirsiniz filan, ama akademik çalışmanın onlardan farkı naklettiğiniz her bilginin kaynağını vermeniz lazım. Eleştirel yaklaşmanız lazım. Sistematik olması lazım. Ve de yorumsal, analitik olması lazım. Bütün bu, bu da bir zihin yapısıdır, zihniyet yapısıdır. Bu iki çalışma, tabii diğer okumaların yanında, ben de bu yönümü geliştirmeye katkı sağlamıştır. Özellikle Zahid Efendi'nin geleneğin son temsilcisi olması ve çok muhakemesinin gücü, bilgisinin enginliği, zenginliği, sadece hadis alanını değil, kelam, felsefe, Arap dili, belagatı, onun dışında edebiyat, tarih vesaire gibi alanlarda tabii ki derinleşmiş olması ve aynı zamanda kendisi Osmanlı'nın son ders vekillerinden bir tanesidir. Yani medreselerin, bugünkü eğitim düzeneğinin en üst sorumlusu görevini üstlenmiştir. Öyle olduğu için tabii Zahid Efendi'den çok boyutlu istifade ettim ve daha önceki ön okumalarımla ilişki kurduğum sahalara biraz daha derin vukufiyet elde ettim. Aynı zamanda kendisi bir muhakkiktir. Pek çok klasik eseri de tahkik etmiş, neşretmiştir o günün zor şartlarında. Ve tabii ki de son derece güçlü bir eleştirmendir yani. Hı-hı. Çok tenkitçi bir yönü de vardır. Ve ona has bir özellik olarak da Hanefi Maturidi geleneğine de çok son derece bağlı birisidir. Kişisel özellikleri itibariyle de dürüst, iffetli, insana ve hayata saygıyla yaklaşan, ahlaki seciyesi, seviyesi son derece yüksek bir şahsiyettir ki yakından tanıyanların itiraflarıdır bunlar, kendisiyle ilgili beyanlarıdır ve tek başına bir akademi, bir enstitü gibi olmuştur Mısır'da. Pek çok dünyanın her yerinden, yani Moritanya'dan Endonezya'ya, Türk dünyasından, Türkistan'dan, ne bileyim Fas'a kadar dünyanın her tarafından talebeleri olmuştur. Yani Suriye'den, Irak'tan, Mısır'dan, Şam'dan, Türkiye'den talebeleri olmuştur. Bilhassa Mısır'da bulunduğu sürece Abdülfettah Ebu Gütte gibi büyük şahsiyetleri yetiştirmiştir. Yani bir tek başına bir okul olmuştur. Yüzün üzerinde de eser üretmiştir. Dolayısıyla bütün bu toplamıyla birlikte bir, ne diyelim, biz ne kadar istidadım ne kadarsa o kadar Zahid Efendi'den istifade etme imkanı bulmuşumdur. Nitekim doktora konumun belirlenmesinde de Zahid Efendi etkili olmuştur. O ahkam hadisleri üzerine çok vurgu yapar. Ben de fıkhi hadisleri çalıştım. Fıkhi hadisler, tabi hadis çok zengin bir alan, geniş bir alan. İslam kültürünün en zengin, hatta dünyada emsali olmayan bir bilgi alanıdır. Yani hadis alanı İslam kültürünün de, Türk İslam kültürünün de en zengin bilgi alanlarından bir tanesidir. Bunlar içerisinde fıkhi hadisler çok özel bir yer işgal eder. Hadis edebiyatında büyük kısmı buradadır. Dolayısıyla bu fıkha da öteden beri ilgi duyduğum için İslam hukukuna, ikisini birleştirme arzusuyla fıkhi hadisler üzerine yoğunlaştım. Ama fıkhi hadisler de sayı bakımından çoktur. Onun üzerine de bu hadisleri anlama ve değerlendirmenin metodolojisi üzerinde durmuş oldum. Mamafit, daha sonra bu çalışmam hadisi yeniden düşünmek başlığıyla neşredildi, yayınlandı. Ve bir anlamda fıkhi hadislerle dini metinleri anlama, rivayetleri değerlendirme, analiz etme metodolojisini ve usulünü, hatta orada yani kendi zaviyemden bazı kavramlar ve bazı yöntem önerileri de geliştirmiş oldum. Bu çalışma aynı zamanda bana usulü fıkıh efendim tarih, sosyoloji bilimlerinden, siyer edebiyatından yararlanma. Yani disiplinler arası bir çalışma yapmanın, bugün eğer bir hadisi anlamak istiyorsanız ve değerlendirmek istiyorsanız özellikle edebiyat başta olmak üzere farklı disiplinlerin verilerinden de yararlanmak zorundasınız. Bugünün hadisçisi sadece salt rivayetleri ezberleyerek, naklederek efendim ne yapamaz? Hadislere hizmet edemez, topluma hizmet edemez. Dolayısıyla da anlama bilim, anlam bilim, yorum bilim, filoloji, tarih, sosyoloji, tarih sosyolojisi, hatta belli alanlarda iktisat ve tarih metodolojisi gibi bilimleri ve tabi usulü fıkıh gibi alanlara da bilmek gerekiyor. İster istemez bu doktora çalışması ve hukuk felsefesi, bunları bilmeniz gerekiyor. Yani doktora çalışmamda bu alanları da ne diyelim, bana ihtiyaç duyduğum miktarda bu alanlardan istifade etmeyi mümkün kılacak bir okuma sürecini ve analiz sürecini de yaşamış oldum. Dolayısıyla bugünkü eğer kendi zaviyemden bir zihni tutumum varsa, zihni yaklaşım tarzım varsa, zihniyetim varsa diyelim veya bir dilim varsa o anlamda, bir anlayışım, bir

0: yaklaşım biçimi varsa bana özgü, bu işte bu iki çalışma vesilesiyle gerçekleşmiştir.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi kıymetli hocam, uzun yıllar hem üniversitede talebe yetiştirdiniz hem de Diyanet İşleri Başkanlığı çatısı altında din hizmetlerine katkı sundunuz. Akademide üretilen bilginin toplumla buluşması sizce neden önemlidir ve bu buluşmanın en sağlıklı yolu nedir diye sorsam neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi tabii akademi bir toplumun beyni mesabesindedir. Beyin eğer organlara doğru komut iletirse, mesajlar iletirse, organlar da sağlıklı olursa, vücut sağlıklı olur, kalp sağlıklı olursa, kalp ve beyin mesabesindedir yani akademi. Bilgiye dayanan, yani her şeyin esası bilgidir. Dolayısıyla bu bilgiyi, sağlıklı bilgiyi üretecek olan ve toplumun ihtiyaç duyduğu bilgiyi üretecek olan müesseseler, eğitim müesseseleridir, akademidir. Din alanında da bu böyledir. Yoksa merdiven altı üretilen bilgiler insanı çoğu zaman ne yapar? Yanlış yollara götürebilir. Çünkü onun metodolojisi yoktur, usulü yoktur. Ne bileyim, üretenlerin ondan beklentileri farklıdır. Ama akademi öyle değildir. Hem denetime açıktır, hem serbest denetime açıktır. Aynı zamanda kurumsal denetime açıktır. Bu bilginin de topluma yansıması gerekir. Şimdi bu topluma bu bilgiyi aktaracak aracı kurum Türkiye'de ve uygulayacak kurum da Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Yani Türkiye toplumunda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fonksiyonu budur. Hem din hizmetlerinin yürütülmesi hem de sağlıklı din bilgisinin verilmesi bakımından Diyanet İşleri Başkanlığı müstesna bir yere sahiptir. İslam dünyasında çok özel bir yere sahiptir ve Türkiye adına da hakikaten bir marka kurumdur. Biz de Allah'a hamdolsun Diyanet İşleri Başkanlığı'nda hasbelkader belli bir süre hizmet etme imkanını bulduk. 2007-2017 yılları arasında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak ben burada görev yaptım. Ve bu vesileyle daha yakından gördüm ki Diyanet güvenilir bilginin adresidir. Üniversite ve akademi daha spekülatif ve ne diyelim bilgi üreten yerlerdir. Diyanet ise toplumun geniş katmanlarının güvenecekleri, itimat edecekleri ve gereğince amel edecekleri bilgiyi ne yapar? Topluma.
1: Aslında uygulama alanı biraz.
0: Uygulama alanıdır tabii. Öyle olduğu için Diyanet İşleri Başkanlığı yaygın din eğitiminin de aynı zamanda adresi sayılır. Ve tabii Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çok geniş bir örgütsel ağı vardır. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da temsilcilikleri vardır. Bendeniz burada görev yaptığım süre zarfında başta insan kaynakları adını verdik, sonradan efendim personel yönetimi, yani bir anlamda Diyanet'in yönetecek olan kadrolarının nakil, tayin, atama, yetiştirme vesaire gibi süreçleriyle ilgili oldum. O alandan sorumlu oldum. Aynı zamanda yayın alanından sorumlu oldum ve dış ilişkilerden sorumlu oldum. Zaman zaman farklı departmanlarında sorumluluğu üstlendim. Bir de genel koordinasyon ve kurumlar arası ilişkiden sorumlu oldum ve bütün bu alanlarda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurumsal kapasitesinin artırılmasını ve modernizasyonunun gerçekleştirilmesine odaklandım. Arkadaşlarımızla birlikte buraya çok önem verdik. Çünkü modern dünya bir rekabet dünyasıdır. Kurumsal rekabet her alanda olduğu gibi ekonomide, futbolda, sanatta, sporda, siyasette, kültürde olduğu gibi din alanında da hem medeniyet içi bir rekabet vardır hem de medeniyetler arası bir rekabet vardır, dini müesseseler. Bu rekabette avantajı elde eden müesseseler daha çok kendilerini en çok yenileyen ve güncelleyen teşkilatlardır. Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yönüne çok önem verdik. Başta din hizmeti yürütenlerin bilgi dağarcıklarının güncellenmiş dini bilgiyle doldurulmuş olması, dünyayı tanıyan, Türkiye'yi, toplumu tanıyan insanlar olması, özgüvenleri yüksek, efendim sınırını çok iyi bilen ve adanmışlık ruhuna sahip insanlar olması gerektiğinin altını hep ahlaki ve dini manevi anlamda bir topluma kılavuzluk edebilecek bir nitelikte olmalarını çok arzu ettik ve bu yönde çalışmalarımızı üniversitelerle birlikte yürüttüğümüzü düşünüyorum. Böylece bir matematiği olsun bu işin yani. Ve kendisine güvenilebilir.

bilecek din hizmeti veren kadrolar yetişsin arzu ettik. Tabii kitleye hitap edecek olan mekanizmaların da kurulmasını çok önemsedik. Yayıncılık, televizyonculuk bu alana girmiş oldu ve o günden bugüne de aşağı yukarı 15-16 senedir bu hizmetlerini yürütüyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza da hizmet ediyor. Bilhassa radyoların kurulması, Diyanet Radyo'nun, Kur'an Radyosu'nun, Risalet Radyo'nun kurulması. O zaman şöyle diyordu arkadaşlar bize. Biz biraz çok herhalde çok istekliydik bu konularda. Efendim Diyanet Radyosu'nu kurduk. Diğer radyolara ne gerek var filan diyorlardı. Ben de şöyle cevap veriyordum. Günümüzde bir takım şirketler var, büyük şirketler var. Hı hı. Bir sektörde bir şirket ürün çeşidini ne kadar artırırsa rekabet şansı o kadar iyi olur. Hı. Şimdi Diyanet Radyomuz daha çok genel dini kültür alanına yoğunlaşacak. Hı hı. Kur'an Radyomuz Kur'an'a hizmet edecek. Çünkü Kur'an müstakil bir araştırma evet. alanı. Kıraatından tutun da tefsiri, açıklaması, anlaması vesaire gibi alanları var. Ayrıca bir de Risalet Radyo olacak ki o da Resulullah Efendimiz'in sünneti, hayatı, ondan sonra o siyer edebiyatı ve etrafında oluşan kültürel hamuleyi ne yapacak? Topluma aktaracak. Şimdi sürekli Diyanet Radyo'yu dinleyen birisi bir müddet sonra bal yiyen baldan bakar. Diyecek ki ya bir değiştirsem deyin. Değiştirsem deyince Kur'an Radyo'ya geçecek. Kur'an Radyo'da biraz dinleyecek. Sonra Risalet Radyo'ya geçecek ki başka yerlere de gitmeyecek falan diye böyle latife yapardım bu mekanda. Dolayısıyla bunlar Türkiye'ye bence değer katmıştır. Yani bugün geriye dönüp baktığımızda bu tür yapıların, Diyanet kitle iletişim araçlarının, daha sonra sosyal medyada da gelişmeler oldu. Tabii yayın alanında çok farklı çalışmalar oldu. Bütün bunların hepsi bence Türkiye'ye değer katmıştır. Şimdi burada bir tane örnek vereyim. Mesela Hadislerle İslam isimli bir külliyat oluşturduk arkadaşlarımızla birlikte. Aşağı yukarı 6-7 sene çalıştık. Yani tasarımından üretim süreçlerine kadar, baskısından yabancı dillere çevrilmesine kadar ki bugün 14 dile çevrilmiştir. Hadislerle İslam 7 büyük cilt ve takriben mükerrerleriyle beraber 17 bin hadisi içeren hadislerin hadislerle yorumlandığı tematik konulu bir hadis külliyatı Türkiye İlahiyat Birikimi ile birlikte hazırlanmıştır. Ve bugün bu Türkiye'nin ürettiği bilgiyi dünyada dolaşıma sokan bir Diyanet markalı bir eserdir. Şimdi bu son derece önemli bir çalışmadır. Dünyada sadece sizin ürettiğiniz emtianın dolaşıma girmesi yetmez bugünün dünyasında. Aynı zamanda bu ülkenin birikiminin ürettiği düşünceleri, fikirleri, değerleri de dolaşıma sokmanız gerekir. Hadislerle İslam bu anlamda mesela çok önemli bir fonksiyon icra etmiştir. En son Gürcüce'ye çevrildiğini duydum. Çok müteassit oldum, çok memnun oldum. Şimdi Özbekçe'ye çevirisi çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla dini yayınlar alanında Diyanet İşleri Başkanlığımız o sürede kendisini güncellemiştir. Diyanete model olmak yakışır. Evet. Diyanet çalışanlarının da o anlamda toplumun bütün katmanlarını kucaklaması, toplumsal birliği ve dayanışmayı, kardeşliği, aile değerlerini, eğitimin önemini, üretimin önemini, aynı zamanda bütün İnsanlığa hizmet etmenin yüksek bir gaye olduğunu bir defa fark etmeli. Aynı zamanda bunları estetik değerlerle, sanatsal değerlerle birleştirmesi gerekir. İslam medeniyeti bir sanat ve estetik medeniyetidir. Yüksek bir sanat ve estetik medeniyetidir. İslam mimarisi ve İslam sanatı, İslam kaligrafisi tarihe baktığımız zaman özgün bir alandır sanat tarihinde ve edebiyat tarihinde. Mesela İslam sanatı üzerine kongre yaptık mesela biz o zaman. Çok değişikti. Burada Ahmet Hamdi Akseki caminin altında ben bazen resim sergileri falan yaptırırdım arkadaşlarımıza. Mesela hiç unutmuyorum bir tanesi hac mevsiminde burada görevli arkadaşlarımız vardı. Onlardan rica ettim. Çok güzel fotoğraflar çektiler. Daha çok insan Hüccac-ı Kiram'ın yüzleriyle ilgili çekin dedim. Ve buraya gelince Faces of Islam in Hac diye hacdan insan manzaraları diye bir sergi gerçekleştirdik ve çok duygulandık yani o şeyle. Diyanet sadece ibadet

0: arkadaşlarımızı hepsi gözlerimin önünden böyle bahsettiğim zaman geçer. Fedakar arkadaşlarımız vardı. Diyanet Televizyonu, Diyanet Çocuk Televizyonu mesela çok arzu etmiştik. Daha sonra TRT ile yapıldı. Dolayısıyla bugün görebildiğim kadarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın radyoları, sizlerin de sorumluluk üstlendiğiniz bu radyo mekanıyla efendim çalışma sistematiğiyle insanların gönül tellerine dokunan, kalplerini yumuşatan ve onları her durumda umuda sevk eden, ümide sevk eden, efendim yaşama sevinci insanlara veren bir duyguyu yaygınlaştırdığını düşünüyorum. Taşra'da, Anadolu'da, yurt dışında orta yaşlı yaşlı teyzelerimizin, amcalarımızın seyrettiğinde efendim işte huzur buldukları, ailecek insanların seyredebileceği programların yapıldığı, yüksek insani ve ilahi değerleri ekrana yansıtmaya çalışan, kulaklardan gönüllere taşıyan bir misyon ordusu var burada, kadrosu var, fedakarlar var. Onları da tekrar bu vesileyle hepsine şükranlarımı arz ediyorum. Çünkü onlar olmasaydı bu hizmetlerin hiçbirisi gerçekleşmezdi. Ama bunlarla yetinmemek lazım. Hep ileri, hep ileri, hep ileri. Sürekli kendini yenileme ve güncelleme gerekiyor. Çünkü dünyanın rekabet ortamı çok acımasız. İyi ne kadar güçlenir ve yaygınlaştırılırsa kötülüğe alan daralır. Bilgi, ilim, hikmet ne kadar yaygınlaştırılırsa cehaletin alanı o kadar daralır.
1: Teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam, dilerseniz bir eser arası daha verelim. Eserden sonra artık son bölüme geçeceğiz. Buyurun.

0: Leyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik, misafirimiz var programımızın artık son bölümüne geldik ve bu akşamki kıymetli misafirimiz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar hocamız. Şimdi kıymetli hocam, son bölümde gelen bütün misafirlerimize sorduğumuz 3 tane kelime var. Size de 3 tane kelime hazırladık. İstiyoruz ki kelimeyi sorduktan sonra zihninizde canlanan ilk cümle. Hazırsanız başlayalım
2: mı? Buyurun lütfen.
1: İlk kelimemiz. Talebe.
2: Talebe. Yaşamanın gayesi talebeliktir. Demin başta söyledim, kadrolu talebeyiz biz, ilim talebeyiz. Dolayısıyla yaşamanın amacı talebelik, bilgiye talip olmak, iyiye güzele talip olmak, hep talebe kalmak.
1: Teşekkür ediyorum. İkinci kelimemiz rehber.
2: Rehber. Kılavuz. Doğruya, iyiye ve güzele götüren yol, rehber, Resul-i Zişan Efendimiz ve Kur'an-ı Mübin.
1: Teşekkür ediyorum. Üçüncü ve son kelimemiz ilim.
2: İlim, ilim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen bu nice okumaktır demiş koca Yunus. İlim kendilik bilgisidir. Kendini bilmeyen Rabbini bilmez. Kendini bilen Rabbini bilir. Bütün bilginin özeti kişinin kendini bilmesidir. İ'rif nefsek. Bu bütün insanlık tarihindeki en yüce hedeftir. Kendini bilen Rabbini bilir. Rabbini bilen haddini ve kadrini bilir.
1: Teşekkür ediyorum. Değerli dinleyenlerimiz, bugün bir ilim yolculuğuna, bir ömürlük emeğe ve zengin tecrübelere tanıklık ettik. Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar hocamızla gerçekleştirdiğimiz sohbet boyunca ilmin, hikmetin, gayretin ve insan yetiştirmenin değerini bir kez daha hatırladık ve artık programın sonlarına geldik. Şimdi kıymetli hocam, programın son birkaç dakikasındayız ve isteriz ki programı sizin kıymetli cümlelerinizle kapatalım. Son olarak Diyanet Radyo dinleyenlerine neler söylemek istersiniz?
2: Diyanet Radyo dinleyenleri çok seçkin bir zümre, çok da şanslı bir zümre. Çünkü Diyanet Radyo onlara oksijen gibi, onlara botanik bahçesi, gül bahçesi gibi yüksek duyguları ve hisleri bulabilecekleri bir ortam sunuyor. Temiz kalpli, güzel yürekli, güzel sözlü efendim program sunucuları ve program içerikleri onlara çok müstesna dakikalar, anlar yaşatıyor. Günün her saati, her zamanı, her vakti çok farklı bir çeşni onların önüne getiriyor. O benzerlerinden farklı, nevi şahsına münhasır bir sesi ve tınıyı onlara taşıyor Diyanet Radyoları. O anlamda cennetasa bir ruh iklimine onları götürüyor diye düşünüyorum. Mamafi bunların hepsini söylerken Diyanet Radyosu dinleyenlerinden aldığım izlenimler üzerine söylüyorum. O bakımdan çok şanslılar. Diyanet radyolarını dinlemeye, takip etmeye devam etsinler. Katkı yapmaya devam etsinler. Çünkü o katkılar neticesinde bu radyolar kendilerini daha iyi hissedecek ve geliştireceklerdir. İyi ki Diyanet Radyoları var. İyi ki sizler varsınız. Diyanet Radyolarını efendim hayatta tutuyorsunuz, canlı diri tutuyorsunuz ve geliştiriyorsunuz. İyi ki dinleyenlerimiz var. Hep var olsunlar, hep sağlıkla kalsınlar. Hep iyilik üzere olsunlar, hep iyilerle karşılaşsınlar diye temenni ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Kıymetli hocam, hem katılımınız için hem de katkılarınızdan dolayı çok sağ olun.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Beni davet etme nezaketinde bulunduğunuz için.
1: Biz teşekkür ederiz. Her insanın diğer insanlara dokunan tarafları vardır. Bunu ancak insanları tanıdıkça görebiliyoruz. Bu akşam da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar hocamız bizimle hayatını ve fikirlerini paylaştı. Kim bilir siz sevgili dinleyenlerimizin kalbine hangi noktada dokundu, nerede kesiştik? Bildiğimiz bir şey varsa o da birbirimizi tanımaya ve birbirimize iyi bakmaya ihtiyacımız oldu. Dileriz ki Rabbimiz bizi hayırda yarışan, birbirinden emin olan bir topluluk eyler. Dualarınızda yer almak ümidiyle en emin olana Allah'a emanet olun.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona ve yanında oturan ashabına "Biriniz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbini hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin" buyurdu. Bu tavsiyelerinden sonra ise dua adabına uyarak Allah'a şükredip onu yücelten, Hazreti Peygamber'e salavat getiren başka bir sahabi gördü. Onun bu halini takdir ederek "Dua et, kabul edilir, iste, verilir" buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya. Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin.

kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz Ezgi'yi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Ben Erzurum'dan Hacı Kadir. Güller açmasa da, güneş doğmasa da baş koymuşuz biz bu sevdaya. Bu eseri tüm İslam alemine gelsin. Teşekkür ederim.

Merhaba Diyanet Radyo. İste dinle programını ilgiyle takip ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkürler. Şu an yollarda olup Diyanet Radyo'ya kulak veren bütün dinleyenleri selamlıyorum. Onlar için Mustafa Demirci'den Belki Yar Duyar Sesini, Seslen Ki Gönül Yar Gelsin parçasını armağan ediyorum. İyi yayınlar.

akşamlar Diyanet Radyo. Ankara'dan Hacer ben. Sevgili eşim Coşkun Bey ve mesai arkadaşları için Eşref Ziya'dan Sevda Yazdım adlı eseri istiyorum. İyi yayınlar diliyorum.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm. Sakarya'dan Ayşenur Sürücü, Kerbela İlahisi'ni dinliyorum.

Selamun aleyküm. Ben Şengül Özbek, Nevşehir Avanos'tan arıyorum. Eşim için Feyre'yle güzel ilahisini istiyorum. Eşim, çocuklarım ve bütün Avanos için istiyorum. Sizi çok severek dinliyorum. Devamlı Diyanet Radyo dinliyorum. Allah hepinizden razı olsun.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Allah'ın tek bir ilah olduğunu, ondan başka ilah olmadığını kavrayamayan Mekke müşriklerine Hazreti Ömer'in Müslüman olması çok ağır gelmişti. Bu gelişme karşısında önlem almak için aralarında Ebu Cehil'in de olduğu bir grup Mekkeli müşrik toplanıp Peygamberimizin amcası Ebu Talib'e geldiler.
1: Ebu Talib! Ebu Talib! Çık dışarı Ebu Talib!
2: Ne oluyor? Ne bu gürültü?

0: İşte bunlar senin kavmindendir. Senden mutedil olmanı istiyorlar. Kavminin üstüne fazla gitme.
1: Allah'ın elçisi gelenlere baktı ve onlara ne istediklerini sordu.
2: Ya Muhammed, bizimle ve ilahlarımızla uğraşmayı bırak, biz de senin ilahını ve senin peşini bırakalım.
1: Bunun üzerine Peygamberimiz, söylediğiniz takdirde Araplara hakim olacağınız, Arap olmayanları da egemenliğiniz altına alacağınız bir söz söylesem, onu siz de söyler misiniz dedi. Bunu duyan Ebu Cehil şöyle söyledi.
3: Elbette söyleriz o sözü. Hatta 10 katını bile söyleriz.
1: Allah'ın kutlu elçisi, öyleyse Allah'tan başka ilah yoktur sözünü söyleyin buyurdu.
2: Olmaz öyle şey. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Hadi gidiyoruz, kalkın.
3: Bu söylediğin söz, ilahları bir tek ilah mı yapıyor yani? Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
1: Bu olay üzerine Sa'd suresinin 4 ve 5. ayeti kerimeleri nazil oldu. Gelen ayetlerde Yüce Allah şöyle buyuruyordu. Kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler. Bu yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey. Müşrikler Allah'ın tek bir ilah olması karşısında şaşkındılar. Bunu kavrayamıyorlardı. Allah, Enbiya suresinin 22. ayetinde bu durumlarına karşı şöyle buyurdu. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, kesinlikle yerin, göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.

Dehenin etme memerri akval, demesinler sana nakkali makal. Bezmden bezme götürme suhani, eyle sanduku emanet deheni. Dilini sözler için geniş bir cadde eyleme de, sana laf taşıyıcı demesinler. Bir meclisten başka bir meclise söz götürme, ağzını emanet sandığı yap.

0: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

Hüsnü Hal. Henüz 5 yaşındaydı çocuk. Dünyadan habersizdi. Dünyada ondan. Annesi ve kardeşleriyle birlikte derme çatma bir evde yaşıyordu. Babası başka bir ülkeye sürgün edilen zayıf, uzun boylu bir adamdı. Yüzünü hayal meyal hatırlıyordu. Görse tanıyamazdı ama dayak yemekten yüzü gözü şişmiş bütün adamların yüzünü babasının yüzüne benzetirdi. Zaten yaşadığı kamptaki adamların yüzleri birbirine çok benzerdi. Avurtları bir mengenede sıkılmış gibi çökük dururdu. Elmacık kemiklerini kaplayan derileri iyice incelmiş ve gözleri yuvalarından fırlayacak gibi bakarlardı. Çeneleri her zaman sıkı sıkıya kapalıydı bu adamların. Ağızlarını açtıklarında eksik dişleri ve ellerini gösterdiklerinde tırnaksız parmakları fark edilirdi. Çocuk bu adamları çok severdi. Onlar da küçük çocuğu. Çok büyümeden bu adamların neden böyle göründüklerini öğrenecekti ve bu neden onu gördüğü adamlar gibi olmaktan geri bırakmayacaktı. Sonunda onun da birkaç dişi eksilecekti. Çocuğun arkadaşları da kendisine benziyordu. Aynı ağaçtan toplanarak küçük bir kaba sıkıştırılmış irili ufaklı zeytin taneleri gibiydiler. Tıkıştırıldıkları çukur tabaklarda üzerlerine gelen sivri çatallardan kaçışmaya çalışırlar, lakin birer birer yakalanarak eksilirlerdi. 3000 yaşında olduğu söylenen, göz bağlayıcılıkta ustalaşmış çöl sürgünü bir hortlağın demir çenesi tarafından öğütülürlerdi. Neredeyse yok denecek kadar kısacık kesilmiş saçları, güneş altında susuz kalmaktan sararmış otlara benzerdi. Toprağa sıkıca tutunmuş, vakti geldiğinde yeşermeyi bekleyen otlara. Yürekleri pamuklara sarılmış ay ışığı gibi parlak ve yumuşacıktı ama ayakkabısız yürümekten ayak tabanları sertleşmişti bu çocukların. İyi beslenemedikleri gibi eğitimden de mahrum bırakılıyorlardı. Yeryüzünün hiçbir ülkesinde hiçbir çocuğun oynamadığı tuhaf oyunlar oynarlardı. Mermilerden kaçma, bombalardan saklanma ve hayatta kalma oyunları. Henüz 5 yaşındaki çocuk da silah seslerini, bombaları, gece yarısı götürülen ve dövülen adamları hep oyunun bir parçası sanıyordu. Yontulmuş birkaç tahta parçası, irili ufaklı deniz taşları ve boş mermi kovanları sayılmazsa oyuncağı da yoktu çocuğun. Zamanla büyüdü küçük çocuk. Onu hapseden duvarlarda büyüdü. Bir yanı duvar, diğer yanı denizdi. Duvarı aşıp dışarı çıkmasına da, yüzerek denize geçmesine de izin verilmiyordu. Çatısı olmayan bir hapishanede çürümeye bırakılmışlardı. Üstelik hayatta kalmakla suçlanıyorlardı. Topraklarını savunmak, işkenceye rıza göstermemek suçların en büyüğüydü. Taşlar tanklara karşı suçluydu. Derisi kemiğine yapışmış eller silahlara karşı suçluydu. Babalar vatanını, anneler evladını korumakla suçluydu. Gövdeleri bombalara siper olmakla suçluydu. Sevmek suçtu, gülmek suçtu, kalmak suç, gitmek suçtu. Küçük çocuk büyümüş ve ömrünün baharında, henüz ilk gençlik çağında birçok akranı gibi herhangi bir gerekçe gösterilmeden bilekleri kelepçelenmişti. Yaşadığı şehir böyleydi. Çocuklar büyüdükçe hapsedildikleri yerler küçülüyordu. Büyük duvarlar küçük çocuklar için, küçük hücrelerse büyük insanlar içindi. Artık bir genç olduğu için taşların insan kanı koktuğu, ışığın karanlık tarafından yutulduğu, donmuş kemiklerin buz parçaları gibi çatır çatır kırıldığı ve mahkumların günlerce aç bırakıldığı hücrelere hapsedilebilirdi. Öyle de oldu. Sevdiği her insanın öldürüleceğiyle tehdit edildi. Vücudu iyileştirilemez şekilde dövüldü ve inandığı her değer aşağılanarak eziyet edildi. Elbette dişleri de söküldü. Küçükken gördüğü ağzı kapalı adamlar gibiydi artık. Ancak vazgeçmedi. Güneş kendisini ısırdı.

Tutmuyordu ama onun varlığını biliyordu. Ayın ışığı bulunduğu hücreyi aydınlatmıyordu ama gökyüzünde parladığını biliyordu. Tıpkı bir gün özgür olacağını bildiği gibi umudunu yitirmedi. Nehirden denize kadar özgür olacağı bir günü düşledi. İşte o an demirden kubbeler birer kağıt gibi yırtıldı. Parmaklıklar tel gibi büküldü ve bileklerindeki zincirler kırılarak bin parçaya bölündü. Gökyüzü çocukların önüne serilmiş, duvarlar yıkılmıştı. Denizin üstünden batan güneşi seyrederken hayal etti kendini ve gün batımına gülümsedi. Bu da tüm hikayeler gibi iyi bitmeliydi. Çocuklar sonsuza kadar mutlu yaşamalıydı. Aslında böyle acılar hiç yaşanmamalıydı. Zaten yaşanmadı da. Modern dünyada, şu medeni çağda çocukların katledilmesi mümkün olabilir miydi? Dünya buna sessiz kalır mıydı? Böyle bir soykırıma göz yumulur muydu hiç? Koca koca ordular buna müsaade eder miydi? İnsan hakları vardı bir kere, hatta savaşın bile bir ahlakı vardı. Sonra çocuklar masumdu. Çocukları kim rahatlıkla öldürebilirdi ki? İki cihanın tüm kötüleri bir araya gelse, hepsi bir bedene girip surete bürünse bile bunu yapamazdı. Bunu yapan insan olamazdı. Bunu yapan insan olarak kalamazdı. Neyse ki bunlar yaşanmadı da, böyle bir leke milyarlarca insanın alnına sürülmemiş oldu. Eğer yaşansaydı, bu utançla kimse yaşayamazdı. Öyle film seyreder gibi izleyemezdi kimse. Ayağa kalkar, karşı çıkar ve asla buna izin vermezdi. Kim kendi çağının zalimine sessiz kalanlardan olmak ister ki? Geçmişteki bütün zalimlerin cezasını bulduğunu bildiği halde hem de...

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi!

Bulunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek istiyorsanız,

isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.
1: Efendim selamünaleyküm. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın Hocam bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk muhterem hocam. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Sizler nasılsınız?
1: Elhamdülillah hocam. Çok şükür bizler de iyiyiz. Değerli hocam her topluluğa peygamber gönderilmiş midir? Ve bunların sayıları kaçtır?
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli hocam, Cenab-ı Rabbül Alemin Kur'an-ı Kerim'de ilk peygamberin Hazreti Adem olduğunu ve son peygamberin de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu bize anlatmaktadır. Ve ilk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar da pek çok peygamberin gelip geçtiğini ve her kavme Allah'ın peygamber gönderdiğini yine Yüce Rabbimiz bize haber vermektedir. Muhterem hocam, bu bağlamda Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey Muhammed, andolsun senden önceki topluluklara da peygamber gönderdik ve andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye peygamberler gönderdik buyurmaktadır. Bu ayetler tarihi süreç içerisinde Yüce Allah'ın insanoğlunu peygambersiz bırakmadığını ifade etmektedir. Burada çok önemli bir nokta var, o da şudur. Yüce Rabbimiz biz insanoğluna şöyle vaatte bulunur. Allah'ın vaadi ise haktır. Ve Rabbimiz vaadinden hulfetmez, yani geri dönmez, caymaz. O açıdan Yüce Rabbimizin şu vaadi biz kullar için çok önemlidir. Allah-u Teala buyuruyor ki, biz bir peygamber göndermedikçe hiçbir kimseye, hiçbir topluma azap etmeyiz.

0: olacaktır. İşte bu açıdan biliyoruz ki bazı hadis-i şeriflerin rivayetiyle peygamberlerin sayısı 124 bin hatta daha fazladır. Ama değerli hocam, Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen peygamberlerin sayısı 25 ile sınırlıdır. 25 ile sınırlı olması peygamberlerin sayısının bu kadar olduğunu göstermez. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi peygamberlerin sayısı çok ama çok fazladır.
1: Kıymetli hocam, Allah her kavme peygamber göndermiştir ifadesinde bulundunuz. Peygamber Efendimiz ise evrenseldir, yani bütün topluluklar için gönderilmiştir mi diyebiliriz?
0: Evet hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatemul Enbiya'dır. Peygamberlerin sonuncusudur ve Rasullerin sonuncusudur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kıyamete kadar başka bir peygamber gelmeyecektir. Ve Yüce Rabbimiz Hazreti Kur'an'dan sonra başka bir kitap göndermeyecektir. Ondan dolayı Efendimiz aleyhissalatü vesselam ahir zamanda, yani dünya hayatının son döneminde gelmiş bir peygamberdir. Kendi ifadesiyle bir günün ikindi vaktinde, yani akşam vaktine daha az kalmış, ikindi vaktinde gelen, artık kıyametin kopmasına yakın bir zaman kala dünyayı teşrif buyurmuş bir peygamberdir, Habibullah'tır, Allah'ın sevgili peygamberidir. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde son peygamber olması insanlığın peygambersiz kaldığını göstermez. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendinden sonraki bütün insanların, bütün cinlerin peygamberidir.
1: Rabbim ümmetinden olabilmeyi nasip eylesin, hakkını verebilmeyi nasip eylesin. Kıymetli hocam, önceki İslam'dan önce olan dinlere, önceki semavi dinlere de İslam diyebilir miyiz? Onları İslam diye adlandırabilir miyiz?
0: Muhterem hocam, biraz önce ifade ettik ki Yüce Rabbimiz Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar bu dönem, bu tarihi süreç içerisinde her daim peygamber göndermiş ve bu peygamberler aracılığıyla da mesajını insanlara ulaştırmıştır. Dini mübini, İslam'ı insanlara anlatmıştır ve İslam'ın iman esaslarını ve İslam esaslarını insanoğluna bildirmiştir. Buna göre Yüce Rabbimizin gönderdiği mesaj, gönderdiği din esas olarak birdir. O da İslam'dır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz buyuruyor ki اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah katında din İslam'dır. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ Kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan kabul edilmez. Onun için bütün insanlık İslam dini üzerine gönderilmiştir. İslam dininin iman esasları neydi değerli hocam? Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, öldükten sonra dirilmeye iman, kader ve kazaya iman ve ahirete imandır. İşte bu iman esasları sadece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine iman eden ümmeti Muhammed'e emredilmemiştir. Bu iman esasları Hazreti Adem aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün insanlığın temel esaslarıdır. Hepsinde Allah birdir, hepsinde meleklere iman vardır, hepsinde kitaplara, peygamberlere, ahirete, kaza ve kadere, öldükten sonra dirilmeye iman vardır. Onun için biz Müslümanlar Hazreti Adem'e iman ettiğimiz gibi, Hazreti Nuh'a iman ettiğimiz gibi, Hazreti İbrahim'e iman ettiğimiz gibi, Hazreti İshak'a, İsmail'e, onlardan sonra gelenlere iman ettiğimiz gibi, Hazreti Musa'ya, İsa'ya iman ettiğimiz gibi aleyhissalatü vesselam, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselama da iman ederiz. Hepsi bizim peygamberimizdir. Ve biz Müslümanlar Hazreti Adem'e indirilen, Hazreti Şit'e indirilen, Hazreti İbrahim'e indirilen sayfelere iman ettiğimiz gibi Tevrat'a, Zebur'a, İncil'e ve Kur'an'a iman ederiz. Ancak biliriz ki şu anda elimizde bulunan Tevrat'ta, İncil'de Allah'ın indirmediği, insanların tahrif ettiği, kendilerinin

0: den eklediği bazı hususlar vardır. İşte onlara iman etmeyiz ama Allah'ın göndermiş olduğu bütün iman esaslarına iman ederiz. Yine değerli hocam, Kur'an-ı Kerim'den biz anlıyoruz ki namaz ibadeti sadece Hazreti Muhammed'e iman edenlere emredilmemiştir. Peygamber Efendimiz'den önce Yahudilerde de Hristiyanlarda da namaz ibadeti vardır. Ve yine biz Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki Peygamber Efendimiz'den önceki bütün dönemlerde oruç ibadeti vardır. Ve yine biliyoruz ki zekat ibadeti, kurban ibadeti, hac ibadeti önceki toplumlarda da vardır. Hatta biz hacla ilgili görevleri İbrahim Aleyhisselam döneminden öğrendiğimizi, kurban ibadetini Hazreti Adem'in oğullarından öğrendiğimizi, Hazreti İbrahim'den öğrendiğimizi Aleyhisselatü Vesselam ayeti kerimelerden anlıyoruz değerli hocam. İşte onun için bütün peygamberler bizim peygamberimizdir. Bütün dinlerin ortak adı da İslam'dır. Biz o İslam'a iman ederiz. Ama son bu mesajın, peygamberler silsilesinin, bu kitaplar zincirinin sonu Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Kur'an ile noktalanmıştır. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, peygamberimiz kendisinden sonra kıyamete kadar getirdiği Kur'an ile efendim insanlara hidayet rehberi olarak kalmaya devam edecektir.
1: Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Efendim, yeni bir programda görüşmek ve buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.

0: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıl

0: yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

0: günün duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her kim şu duayı gündüzün başında okursa akşama kadar, akşamleyin okursa sabaha kadar kendi başına, ailesine ve malına bir musibet gelmez. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Sana güvendim ve sen yüce arşın sahibisin. Allah'ın dilediği olur, onun dilemediği de olmaz. Güç ve kuvvet sahibi ancak yüce ve ulu Allah'tır. Bilirim ki Allah'ın her şeye gücü yeter ve Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Şüphesiz Rabbim yaptığı her işte doğru olandır.

her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ben Allah'ın ve Resulünün aslanı Hamza'yım. Allah'a ve Resulüne meydan okuyan karşıma çıksın.
2: Emrinizi yerine getirdim.
3: Ne diyorsun?
2: Hamza'yı öldürdüm.
3: Gerçekten yaptın mı bunu?
2: Evet. Öldürdüm de kalbini çıkarmamı istemiştiniz. İşte bakın onu size getirdim.
3: Dile benden ne dilersen Vahşi.
4: Ey Müslümanlar. Eğer Muhammed öldürülmüşse, Muhammed'in Rabbi öldürülmedi ya. O ne için savaştıysa siz de onun için savaşın. O hangi yolda öldürüldüyse siz de o yolda öldürülün.
5: Resulullah nasıl?
6: İyi, beni sana o gönderdi. Bacaklarını hissediyor musun?
5: İyiyim ben, hamdolsun. O sağ olduktan sonra her musibet hafif gelir.
6: Allah senden razı olsun. Resulullah'a gelen darbeyi elinle engellemeseydin kim bilir neler olacaktı.
5: Elim koptu mu?
6: Evet. Bileğinden darbe almışsın. Kanaman çok olduğu için de bayıldın. Ama şimdi durdurduk, merak etme. Resulullah'ı güvenli bir yere çekmeliyiz.
7: Doğru söylüyorsun Ebu Bekir. Tedaviye ihtiyacı var. Baksana yüzü gözü kan içinde.
8: İpeğin parçaları hala yüzünde, dişleri kırıldı, şimdi de dizleri parçalandı.
7: Dağın eteğinde ufak bir mağara var. Oraya götürürsek kadınlar tedavisiyle ilgilenebilir.
6: Onu yalnız bırakamayız. Yanında iyi savaşçılar olmalı.
7: Tamam, ben onu yavaş yavaş mağaraya götüreyim. Sen de birkaç kişiyle yanımıza gel.
0: 62. Bölüm.
9: Peygamberimizin öldürüldüğü şayasıyla tüm ümitlerini yitiren müminler, aralarından bazılarının cesaretlendirici konuşmaları sayesinde kendilerine gelmişlerdi. Resulullah vefat ettiyse bundan sonra bizim yaşamamızın ne anlamı var diyen bu yiğitler, savaşın seyrini değiştirdiler. Müslümanlarla çarpışmayı sürdürmenin daha fazla cana mal olacağını düşünen Kureyş liderleri, İntikamlarını almış olmanın verdiği rahatlıkla savaşı bitirmeye karar verdiler. Müslümanların bu savaştan galip çıkması imkansızdı. Çünkü Resulullah'ın öldürüldüğünü sanıyorlardı. Ta ki Ka'b bin Malik, peygamberimizin ışıl ışıl gözlerini

0: Allah'ım.
1: Hazreti Fatıma savaş başladıktan bir müddet sonra yaralılara yardımcı olmak maksadıyla savaş meydanına gelmişti. Babasının Uhud eteklerindeki küçük bir kayalık mekana sığındığı kendisine haber verildiğinde koşarak babasının yanına gitti. Bu sırada Resulullah ashabının getirdiği sularla yüzünü yıkıyor fakat yüzündeki kanama durmuyordu. Kırılan dişlerinin verdiği sızıya, çukura düştüğünde bacaklarında açılan yaranın acısı eklenmişti. Ayağa kalkmaya mecali kalmamıştı. Hazreti Fatıma babasını bu halde görünce ağlayarak onun boynuna sarıldı.
2: Babacığım, neler yapmışlar sana? Yüzünü sileyim. Ali, kanaması durmuyor. Şu hasır yak da küllerini basalım. Dur babacığım. Bu sefer inşallah şifa olacak. Şu külleri koyayım. Hah, oldu. Azalıyor. Hamdolsun, durdu.
3: Oh, çok şükür.
1: Peygamberimizin götürüldüğü yeri fark eden Müslümanlar onun civarına toplanırken müşrikler de yavaş yavaş savaş meydanından çekiliyorlardı. Hazreti Muhammed'in öldürüldüğünden emin olmak isteyen Ebu Süfyan etrafındakilere seslendi.
4: Muhammed'i öldürdüğünü söyleyen hanginizdi?
5: Ben öldürdüm.
4: Mekke senin gibi kahramanı altınlara boğarak ödüllendirecektir İbni Kamiye. Hadi bana Muhammed'in cesedini göster.
5: İşte tam burası. Burada vurdum onu. Önce sağ kolunu, sonra sol kolunu kopardım. Gözlerimin önünde yere serildi.
4: O halde neden cesedini göremiyoruz? Ha? Bu işte bir iş var.
5: Belki arkadaşlarım başka bir yere taşımıştır.
4: Halit, sen bu konuda ne diyorsun?
6: Müslümanların bir ara topluca Uhud'a çekildiklerini gördüm. Orada olabilir.
4: Bu daha makul. Gidip oraya bakalım. Halit, gel benimle.

0: Dediğin yer burası mı?
1: Evet evet. Bir bölük asker şuradaki kayalığa çıktı. Sonra da başkaları onları takip etti.
0: Zaten orada bir hareketlilik var. Şimdi kim ölmüş, kim sağ kalmış anlarız. Muhammed aranızda mı? Muhammed bin Abdullah aranızda mı? Tekrar soruyorum. Muhammed hayatta mı? Peki ya Ebu Bekir var mı? Ya Ömer bin Hattab? Eğer sağ olsalardı cevap verirlerdi. Bunların üçü de ölmüş. Bu iş burada bitmiştir.
2: Ebu Süfyan'ın bu sevincini gören Hazreti Ömer dayanamadı ve şöyle haykırdı.
3: Yalan söylüyorsun ey Allah'ın düşmanı. Saydığın şahısların hepsi sağdır. Allah seni rezil etmek için onların hepsini sağ bıraktı.
0: Ömer, bu suskunluğa dayanamayacağını biliyordum. Yaşıyorsa mutlaka cevap verir demiştim. Bugün Bedir'in intikamını aldık. Savaşta galibiyet sırayladır. Bizim ölülerimize karşılık sizin ölüleriniz.
3: Eşit olduğumuzu sanma. Bizim ölülerimiz cennettedir, sizinkilerse cehennemi boyladı.
0: Putlarımızdan Hübel'in sayesinde size galip geldik.
3: Allah yücedir ve her şeyden üstündür.
0: Cesaretiniz varsa gelecek sene yine Bedir'de buluşalım ve savaşalım.
2: Bu soru üzerine peygamberimizin yüzüne bakan Hazreti Ömer, onun onay verdiğini görünce dönerek Ebu Süfyan'a şöyle dedi.
3: Olur, seneye Bedir'de buluşacağız ve Allah'ın izniyle size nasıl savaşılır göstereceğiz.
0: Göreceğiz Ömer, göreceğiz. De!
4: Gittiler mi?
3: Evet, savaş meydanını terk ediyorlar.
4: Peygamberimiz Medine'ye bir saldırı olabileceğini düşünüyor. Sa'd'ı arkalarından gözcü olarak gönderdi.
3: O zaman askerleri toparlayalım.
4: Evet, sen onları düzene sok. Peygamberimizin emri.

0: emrine göre hareket ederiz.
1: Sa'd, Mekke ordusunu takip ederek gittikleri yönü ve durumlarını peygamberimize bildirmek üzere geri döndü.
2: Ebu Süfyan ordusunu güneye yönlendirdi.
1: Peygamberimiz birkaç soru sorduktan sonra şöyle dedi: eğer develerine binmişler, atlarını yanlarına almışlarsa Mekke'ye. Atlarına binmişler, develerini yanlarına almışlarsa Medine'ye gidiyorlar demektir. Ve hedefleri Medine ise, ruhumu elinde bulunduran Allah'a andolsun ki onlara yetişir ve onlarla savaşırım.
2: Develerine binmişler, Mekke'ye doğru gidiyorlar ey Allah'ın Resulü.
1: Kureyş'i Medine'ye saldırmaktan alıkoyan şey, Evs ve Hazreç kabilesinden Medine'de bulunan birliklerdi. Onlarla karşılaşmaya güçleri yoktu. Çünkü askerlerinin çoğu yaralanmış, hayvanları sakatlanmıştı. Kendilerinde taarruz edebilecek kuvveti bulsalardı, hiç tereddüt etmezlerdi. Savaşın bittiği anlaşıldığında peygamberimiz sağ olanlara arkadaşlarının durumuna bakmaları için meydana inmelerini söyledi. Sa'd bin Rebi'nin ne halde olduğunu bana hanginiz haber verir diye sorduğunda Übey bin Ka'b bu göreve talip oldu. Peygamberimiz eliyle vadinin bir köşesine işaret ederek onu en son orada gördüğünü söyledi. Übey de işaret edilen tarafa doğru hareket etti.
3: Ne çok şehit var ya Rabbi. Makamlarını âliye eyle. Sa'd'ı bulabilecek miyim? Bulsam da tanıyabilecek miyim? En iyisi sesleneyim, sağsa cevap verir. Sa'd! Sa'd bin Rebi! Burada mısın? Beni sana Allah Resulü gönderdi.
4: Buradayım.
3: Allah'ım, yaralarından tanınmaz hale gelmiş. Sa'd, beni sana Allah Resulü gönderdi. Sağlar arasında mısın diye bakmamı istedi.
4: Ben artık ölüler arasındayım.
3: Sa'd! Sa'd! Sa'd!
4: Peygamberimize selamımı ilet. Ona Allah seni mükafatların en hayırlısı ve en üstünüyle mükafatlandırsın diyor de. Ensar'a da selamımı ilet. Onlara de ki Sa'd bin Rebi size Akabe gecesinde verdiğiniz sözü hatırlatıyor.
3: Evet Sa'd.
4: Vallahi gözlerinizi kımıldatmaya gücünüz yeterken Peygamber aleyhisselamı korumazsanız ve ona bir musibet erişirse Allah katında hiçbir mazeretiniz olmaz.
3: Doğru.
4: Biliyor musun? Artık cennetin kokusunu almaya başladım.
3: Allah'ım, senden geldik, yine sana döneceğiz.
1: Übey dönüp de olan biteni haber verdiğinde peygamberimiz, Allah'ım Sa'd bin Rebi'yi karşıla, ondan razı ol, ona rahmet et, o sağlığında da ölürken de Allah ve Resulü için nasihat ederdi diye içli içli dua etti. Peygamberimiz Hamza'nın durumunu sordu. Aralarından biri şöyle dedi:
5: ya Resulallah, sizin vefat ettiğiniz haberi yayılınca Hamza şöyle demişti:
6: ben Allah'ın ve Resulünün aslanıyım. Ey Müslümanlar, kendinize gelin, çevremde toplanın. Allah'ım, şu Ebu Süfyan'la arkadaşlarının getirdiği şerlerden sana sığınırım. Müslümanların dağılmasından dolayı da senden özür ve af dilerim.
7: Ya Resulallah, ben Hamza'nın şehit düştüğü yeri gördüm.
1: Tüm dikkatler Haris'in üzerine çevrilmişti. Peygamberimiz oraya gidip kendisine haber getirmesini istedi. Haris, Hazreti Hamza'nın yanına geldiğinde ne yapacağını şaşırdı.
8: Allah'ım, sen yardım et ya Rabbi. Bu nasıl bir vahşiliktir? Karnını yarmışlar, organlarını çıkarmışlar, kulağını ve burnunu kesmişler. Ben nasıl söylerim bunları Resulullah'a? Yok, söyleyemem. Amcanıza işkence edilmiş diyemem. Nasıl söylerim? Resulullah'ın amcasını ne kadar sevdiğini bilmeyen mi var?
1: Haris'in dönüşü gecikince Resulullah'ın emriyle Hazreti Ali onun peşinden gitti. Karşılaştığı manzara Hazreti Ali'nin de dizlerinin bağını çözmüştü. Amcasının bedenine bakarken gözyaşlarını tutamadı. Haris Ali'nin geldiğini görünce zorla ayağa kalktı.
7: Allah sabrı cemil versin Ali. Ben Resulullah'a bunu nasıl söyleyeceğimi bilemedim.
3: Ben de bilmiyorum nasıl söyleyeceğimi.
7: Artık söylememize gerek kalmadı. Buraya geliyorum.
1: Peygamberimiz Hazreti Hamza'nın cesedine doğru ilerledi. Yanına geldi. Vücudunun halini görünce dayanamadı. Hıçkırarak ağlamaya başladı. Onun ağlayışı tüm Müslümanları ağlattı. Resulullah'ın acısı o kadar büyük ve derindi ki sanki tüm Uhud onunla birlikte ağlıyordu.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: yetmez bu çiğ. İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ.
0: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberlere iman.
1: Sesimizin ulaştığı tüm mekanlara merhabalar. Burası Diyanet Radyo, Din ve Hayat programıyla sizlere seslenmeye başladık. En son programımızda yepyeni bir eserle sizlerle birlikte olmaya başlamıştık. Bugün bu eserimizle, yani Peygamberlere İman adlı eserimizle sizlerle birlikte olmaya, sizlere ulaşmaya devam ediyoruz. Sizlerle paylaşacağımız konuysa iman esası olarak peygamberlik. Nübüvvet anlayışlarında bazı farklılıklar bulunsa da peygamberlerin varlığına ve getirdikleri ilahi mesajlara inanmak bütün ilahi dinlerin ortak bir esasıdır. İslam dininde peygamberlere iman Allah'ın varlığı ve birliğinden hemen sonra gelir. Bu husus Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin gibi ayetlerle beyan edilmiş, Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın Resulüdür anlamındaki kelime-i tevhidde, ayrıca kelime-i şehadette ifadesini bulmuş ve amentü diye anılan 6 iman esası içinde yerini almıştır. Uluhiyet ve nübüvvet ilkeleri dinin temelini ve çatısını teşkil etmektedir. Bu iki esas, kitap, melek, ahiret ve kader gibi diğer iman esaslarını da kapsamaktadır. Peygamberlere iman, hak dinin diğer esaslarının üzerine bina edildiği temel durumundadır. Ve bu sebeple peygamberlerin varlığını inkar etmek, onların getirdiği ilahi gerçeklerin tamamını reddetmek demektir. Bu itibarla peygamberlere iman etmeden Allah'a ve diğer hususlara inandığını iddia etmek dinen geçerli bir iman değildir. Çünkü insanoğlunu din açısından sorumlu tutacak hususlar peygamberin haber vermesine bağlıdır. Peygamberlik Cenab-ı Hakk'ın seçkin kullarına vahiyler göndermesi ve onların bu vahiyleri tebliğ etmesiyle gerçekleşir. O, kişinin çalışıp gayret göstermesi yahut soya bağlı olarak veraset yoluyla kazandığı bir makam olmadığı gibi herhangi bir sosyal konumdan dolayı elde edilmiş veya kişi ve kurumlar tarafından verilmiş bir paye de değildir. Her ne kadar insanlık tarihinde aynı soydan peygamberler gelmiş, baba, oğul ve kardeş peygamberler bulunmuşsa da nübüvvette veraset söz konusu değildir. Nitekim Hazreti Nuh'un oğlu ve Hazreti İbrahim'in babası veya amcası inkarcılardan olmuştur. Nübüvvetin Cenab-ı Hakk'ın iradesine dayanması gerçeği, peygamberlik kesbi değil vehbidir şeklindeki vecizeyle ifade edilmiştir. Allah, risaletini kime vereceğini en iyi bilendir. Peygamberlik nimetini kullarından dilediğine ihsan eder gibi ayetler, peygamberliğin sırf Allah vergisi bir lütuf olduğunu açıkça göstermektedir. Hazreti Musa'nın Tur Dağı'nda peygamber olarak seçildiğinin aniden kendisine bildirilmesi, son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a Hira Dağı'nda ilk vahyin ani gelişi de aynı hakikati göstermektedir. Tebliğ ile birlikte düşünüldüğü takdirde peygamber Allah'tan kendisine iletilen gerçekleri olduğu gibi muhafaza